TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Yolculuklar ve gezginler temalı programımızın bu bölümü Franz Schubert'in Kış Gezisi başlıklı şarkı döngüsüyle başlıyor. Bestecinin Alman şair Wilhelm Müller'in 24 şiiri üzerine ses ve piyano için kaleme aldığı şarkı zinciri, gezgin kahramanın bakış açısından bir monodramadan oluşur. Sevdiği kız bir başkasına aşık olduktan sonra kederli genç adam kasabadan kaçar ve yolculuğa başlar. Eseri piyanoda Malcolm Martineau'nun eşlik ettiği Alman bariton Samuel Hasselhorn'dan dinliyoruz.

Hans Schubert'in Kış Gezisi başlıklı şarkı zincirini bariton Samuel Hasselhorn ve piyanist Malcolm Martineau'dan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un orkestra için Opus 27, Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürüyle devam ediyoruz.

X-Men'den Son'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürünü Simon Young yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Akademik müzik eğitimi almamış Hollandalı yazar Alphonse Diepenbrock'un Geziye Davet başlıklı şarkısı var sırada.

Fons Diepenbrock'un Geziye Davet başlıklı şarkısını mezzo-soprano Christa Feiler ve piyanist Rudolf Janssen seslendirdi. Franz Liszt'in Hac Yılları başlıklı solo piyano süitlerinin ilk serisinden Obermann Valisi adlı parçayla devam ediyoruz.

Piyanist Piotr Alekseyevich, Franz Liszt'in Haç Yılları başlıklı solo piyano suitlerinin ilk serisinden Obermann Valisi başlıklı parçayı seslendirdi. Programımızın bu bölümü İngiliz besteci Edward Rushton'ın Konfor ve Cesaret adını verdiği kompozisyonuyla sona eriyor.

İngiliz besteci Edward Rushton'ın 2018 yılında kaleme aldığı Konfor ve Cesaret başlıklı eserini Hexagon Ensemble'dan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Kate Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Jean-Baptiste Darban'ın Bellini Operası Norma'dan Casta Diva adlı arya üzerine trompet ve piyano için varyasyonlarını ve 17. yüzyıl bestecisi Johann Heinrich Schmelzer'in Eskrim Okulu adlı eserini dinleyebileceksiniz. Son bölüme Tchaikovsky'nin solo keman repertuarının en gözde eserlerinden biri olan 1878 tarihli Opus 35 Re majör keman konçertosuyla başlıyoruz. 1963 doğumlu Alman kemancı Anna-Sophie Mutter'e André Previn yönetimindeki Ostflarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Tchaikovsky'nin Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nu solist Anzofi Mutter ve Andre Previn yönetimindeki Ostfilharmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Lafta için 4 bölümden oluşan Do Minör Partitası'yla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Lavta için 997 katalog numaralı Do minör partitasını Konrad Jungheinrich seslendirdi. Avrupa müzik tarihinde önemli bir yeri olan Claudio Monteverdi'nin 1610 tarihli Santa Maria Ora pro Nobis adlı eseri var sırada.

Claudio Monteverdi'nin 1610 tarihli Santa Maria Ora Pro Nobis adlı eserini Collegium 1704 vokal ve çalgı topluluklarından dinlediniz. İngiliz viyolacı, orkestra şefi ve besteci Frank Bridge'in viyola ve piyano için 4 parçasıyla devam ediyoruz.

Bridge'in viola ve piyano için dört parçasını violada Lisbertu ve piyanoda Senya Malyarevic'den dinlediniz. Gustav Mahler'in 5. senfonisinden solo arp ve yaylılara yer verdiği Adagietto tempolu 4. bölüm var sırada.

Gustav Mahler'in Do diyez minör 5. senfonisinden Adagietto tempolu bölümü Philipp Bach yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 475 Do minör fantezisiyle devam ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 475 Dominör Fantezisini piyanist Juha Pohjanen yorumladı. Ambroise Thomas'ın 1866 yılında kaleme aldığı Minyon Operası'ndan bir tenor aryası var sırada. Benjamin Butterfield, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Benjamin Butterfield, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Ambroise Thomas'ın Mignon Operası'ndan bir arya seslendirdi. Trompet ve piyano ikilisinden dinleyeceğiniz Jean-Baptiste Arban'ın Bellini Operası Norman'ın ünlü aryası Casta Diva üzerine varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Johann Baptist Darban'ın Bellini Operası Norma'dan Casta Diva adlı arya üzerine varyasyonlarını trompette Alison Balsam ve piyanoda John Reed seslendirdi. Programımız 17. yüzyıl bestecilerinden Johann Heinrich Schmelzer'in Eskrim Okulu adlı eseriyle sona eriyor.

0: Heinrich Schmelzer'in Eskrim Okulu adlı eserini La Scintilla Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu midibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı'yla da görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına

meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık formunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenecek formun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saate aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu sabahta müziğin sınır tanımayan coğrafyasında ruhu dinlendiren ve derin düşüncelere kapı aralayan bir yolculuğa çıkıyoruz birlikte. Açılışı indie folk dünyasının en özel seslerinden biriyle Bon Iver'la yapıyoruz. Dinleyeceğimiz şarkısı ismini içinde bulunduğumuz jeolojik devirden alıyor ve insanın evrendeki küçüklüğünü ve bu küçüklüğün getirdiği o muazzam huzuru kabul edişini anlatıyor. Holocene.

Kendi gezegenimizden sonra bir başka gezegenin sesine kulak veriyoruz şimdi. Ryan O'Neill'ın çok katmanlı projesi Sleeping at Last, yaşamın döngüselliğini anlatan bir modern klasik olan Satürn'le bizimle. Müzisyen bu parçayı hazırlarken NASA'nın Voyager sondası tarafından kaydedilen Satürn'ün halkalarındaki radyo dalgalarını

Hüzünlü ama bir o kadar da duru bir atmosferle devam ediyoruz. Brian Fennell'ın solo projesi olan Simmel, Galler dilinde basit anlamına geliyor. Sanatçı mirasını araştırırken Gal kökenlerini keşfettiği için bu ismi seçmişti. Minimalist piyano dokunuşları ve derin vokalleriyle bu parça insanın en derin korkularıyla yüzleşmesini temsil ediyor. Fear of the Water.

Şimdi de bir yol hikayesine ortak oluyoruz. Mowgli takma adını kullanan Alman sanatçı Selima Taibbi, bir okul otobüsünü karavana dönüştürüp Amerika kıtasını boydan boya geçerken bu şarkıyı yazmış. Şarkıda duyduğunuz o ferahlık hissi, uçsuz bucaksız otoyollardan ve el değmemiş doğadan geliyor, Wanderer.

Atlanta çıkışlı Manchester Orkestra ile indie rock'ın daha samimi bir noktasına dokunuyoruz. Solist Andy Hall bu şarkıyı yeni doğan kızına bir gün hayatı nasıl anlatacağını düşünürken kaleme almış. Sessiz bir babalık manifestosu gibi yükselen dokunaklı vokallere kulak veriyoruz. I know how to speak.

Atmosferik bir halk müziği esintisiyle sulara, sazlıklara uzanıyoruz. İsveçli grup Mountains of the Moon imzasını taşıyan Bayou ismini Amerika'nın güneyindeki durgun sulardan alıyor. Şarkıdaki yankılı gitarlar suyun üzerindeki sisi ve o coğrafyanın yavaş akan zamanını betimlemek için özel bir ses mühendisiyle kaydedilmiş. Mountains of the Moon'dan dinliyoruz Bayou.

piyanodan çıkıyor. Ancak piyanonun içine yerleştirdikleri 20 adet elektromekanik çekiç, bilgisayar kontrolüyle tellere vurarak piyanoyu bir davul makinesine dönüştürüyor. Geleneksel enstrümanın teknolojiyle imtihanı, blood flow.

Dünya müziğinin modern yorumcularından Fransız prodüktör Yeymen'le tempomuzu biraz daha etnik bir çizgiye taşıyoruz. Minyamba, Batı Afrika mitolojisinde dev bir yılanı simgeler. Kora enstrümanının su gibi akan tınıları bu efsanevi varlığın hareketlerini betimliyor. Çok kültürlü bir hikaye. Minyamba.

müziğin mistik kanatlarında Orta Doğu ve elektronik tınıların sentezine uzanıyoruz. Ike bu parçada kadim Mısır hiyerogliflerinin ritmik yapısını modern vuruşlarla eşleştiriyor. Sanki binlerce yıllık bir heykel canlanıp dans etmeye başlıyor gibi Egypt.

Fransız genç besteci Marcus Wagner kıtaları ve hikayeleri orkestral bir dille anlatmayı seviyor. Wagner bu parçada Afrika'nın yerel kabile ritimlerini görkemli yaylı düzenlemeleriyle yeniden hayal etmiş. Bir kıtanın kalp atışlarını dinliyoruz, Afrika.

Kapanışta epik bir atmosfer bizi bekliyor. Modern sinematik müziğin dahi ismi olarak anılan Norveçli besteci Thomas Bergersen bu parçayı bestelerken bir korsan gemisinin fırtınalı denizlerdeki mücadelesinden ilham almış. Adeta bir modern zaman destanı Blackheart. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, sunan ben Selvi Karakoç, hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Paker, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 449 sayılı Mi bemol majör 14 numaralı piyano konçertosu. Piyano sanatçısı Murray Perahia ve İngiliz Oda Orkestrası birlikte yorumluyor. Bölümler

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 449 sayılı Mi bemol majör 14 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Murray Perahia ve İngiliz Oda Orkestrası yorumundan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Niccolò Paganini'nin Mi majör 3 numaralı eserini Alexander Gibson yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinliyoruz. Bölümler Introduzione Andante, Allegro Marziale, Adagio Cantabile Spianato, Polacca Andantino Vivace.

Niccolò Paganini'nin Mi majör 3 numaralı eserini Alexander Gibson yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Lasso Vita Mia, Mi Fa Morire. Melankolik şarkıları, enstrümanlar için yazdığı birbirinden güzel melodik eserleriyle anılan John Dowland'ın bu duygu yüklü şarkısında kontrtenor Michael Chance'i Fretwork topluluğu eşliğinde dinledik.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için.

Venedikli kemancı, besteci Antonio Vivaldi, çalgı tekniğine getirdiği yenilikler, müzikal üslubu, akıcı, akılda kalıcı melodileri ve dinamik ritimleriyle her dönem dinleyenin beğenisini kazanmış, kendinden sonra gelenlere ilham olmuş. Koro şefi olan Vivaldi, her önemli gün için oratorio veya konçerto yazmakla beraber yetimlere hem müzik teorisi hem de belirli enstrümanları nasıl çalacaklarını öğretmekle yükümlüymüş. Programımıza 500'den fazla konçerto yazdığı bilinen Vivaldi'nin iki keman ve iki obua için notaya aldığı eserlerinden birer bölümle devam ediyoruz. 523 riyom sayılı La Minör Konçerto'nun Largo bölümünde kemancılar Felix Ayo ve Roberto Michelucci. 535 riyom sayılı Re Minör Konçerto'nun Largo bölümünde obuacılar Leo Drehaus ve Ad Mater. Solistleri İmuzici'nin eşliğinde dinliyoruz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Antonio Vivaldi'nin iki aynı enstrüman için yazdığı iki konçertosundan iki bölüm sunduk sizlere. Imuzici'nin eşliğinde kaydedilen bölümlerde ilk olarak bestecinin 523 riyom sayılı La minör konçertosundan dinlediğimiz Largo bölümünde kemancılar Felix Ayo ve Roberto Michelucci, İkinci olarak 535 riyom sayılı re minör konçertosunda yer alan dinlediğimiz Largo bölümünde de obuacılar

Org çalarken doğaçlama yapmak benim hayal dünyamı geliştirdi demiş piyanist, besteci, öğretmen Manuel Ponce'nin Estrilta adlı romantik parçasını Eliot Fisk'in gitarından dinledik.

Müziğe adanmış yaşamlara ülkemizin değerlerinden Muammer Sun'un keman ve piyano için yazdığı şarkı ve Köçekçe ile devam ediyoruz. Muammer Sun, içinde Türkü adlı parçanın da yer aldığı bu üç parçayı 1955'te kompozisyon bölümü ikinci sınıftayken yazmış. İlk kez kemancı Ersan Alper'le birlikte seslendirmiş. Bugün dinleyeceğimiz yorumda kemanı Atilla Aldemir, piyanoyu Şevki Karayel çalıyor. Piyanonun girişiyle başlayan şarkıda kemanın piyanonun eşliğinde çaldığı notalar yurdumuzun renklerinin üzerine işlenmiş birer oya gibi duyulmakta. Köçekçe adlı parçada ikilinin başta birlikte sergilediği temayı daha sonra piyano tek başına sürdürmekte, keman ve piyanonun uyumlu birlikteliğiyle parça sonlanmakta.

Şarkı ve Köçekçe. Muammer Sun'un keman ve piyano için yazdığı bu iki güzel parçada kemanı Atilla Aldemir, piyanoyu Şevki Karayel çalıyordu. Mannheim doğumlu, dahi çocuk olarak anılan Peter von Winter, Mannheim Saray Orkestrası'nda keman çalmış, daha sonra Viyana'da Salieri ile çalışmış. Münih'teki Saray Tiyatrosu'nun direktörü olduğunda sahne eserleri yazmaya başlamış. Peter von Winter, 1778-1820 yılları arasında 30'un üzerinde opera notaya almış. Bu eserlerinin dışında ayinler için müzik, dini eserler, nefesli çalgılar ve orkestralar için müzikler de yazmış.

Mi Lasci, O Madre Amata. Librettosunu Lorenzo da Ponte'nin yazdığı Peter von Winton'un Il Ratto di Proserpina operasından dinlediğimiz bu güzel triyoda solistler soprano Edwin Heray, mezzo soprano Della Jones ve tenor Ian Kelly'ydi. Opera şarkıcılarına David Perry yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. İzlenimci armoniler, alışılmadık ritimler, zengin dokular, dışa vurumcu melodiler ve canlı imgelemelerle klasik müziğin alışa gelmiş sınırlarını genişleterek hafızalardan silinmeyecek özgün bir tını dünyası oluşturmuş Claude Debussy. Tüm bu unsurlarla Debussy'nin modern izlenimci ve çağdaş müziğin temellerini atmış olduğu söylenir.

Debussy'nin orkestra için İmajlar eserinin ikinci parçası İberya'dan seçtiğimiz bölüm Le Parfum de la Nuit ile devam ediyoruz.

Le Parfum de la Nuit. Ses ressamı Claude Debussy'nin orkestra için imajlar eserinin ikinci parçası İberya'dan dinlediğimiz bu güzel bölümde Londra Senfoni Orkestrası'nı Pierre Monteux yönetiyordu.

Geçmiş yıllarda ülkemizde verdiği konserlerle de müzikseverleri büyülemiş bir isim, piyanist, besteci Roland Batik. Viyana doğumlu Batik, piyano eğitimini Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde tamamlamış. Hocaları Fritz Pauer ve Friedrich Gulde ile kendini günden güne geliştirmiş. 1982-1988 yılları arasında Paul Gulde ile birlikte Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde

ve konserler vermiş. Ardından kendi bestelerini klasik, romantik ve empresyonist repertuarla harmanlayarak piyano resitalleriyle kendine has kişisel tarzını oluşturmuş. Roland Batik ayrıca sadece piyanistliğiyle değil, aynı zamanda bir besteci olarak yer aldığı çeşitli oda müziği topluluklarında da kendi tarzını sürdürmüş. Basçı Heinrich Berkel ve davulcu Walter Grassmann'la birlikte kurduğu Roland Batik Trio olarak konserlerine devam eden sanatçı, Mozart'ın tüm piyano konçertolarını yorumlayarak 1991'de Vienna Flute Noir plak ödülüne layık görülmüş. 1996'da da Joseph Haydn'ın piyano sonatlarının tamamını kaydetmiş.

Müziğe adanmış yaşamlara Roland Batik'in premierinin ardından ender rastlanan bir durum olarak tüm bölümleri bis olarak tekrar çaldığı bir numaralı piyano konçertosu Meditation Upon Peace'den iki bölümle devam ediyoruz. Solist, piyanist, bestecinin kendisi Roland Batik'e Küçük Viyana Orkestrası eşlik ediyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, piyanist, besteci Roland Batik'in bir numaralı piyano konçertosu Meditation Upon Peace'den ikinci bölüm Adagio Cantabile ve üçüncü bölüm Finale Allegretto Scherzando'yu duyu sunduk sizlere. Bu muhteşem yorumda solist, piyanist, bestecinin kendisi Roland Batik'e Küçük Viyana Orkestrası eşlik ediyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz, İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyo Stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve iki kıymetli masalla konuk olacağız tam bir saat boyunca radyolarınıza. Temamız, geçen haftaki programımızın döngüler temasının devamı olan dönüşüm. Ve onun bir sembol olarak ifade ettiği kavramların sanatta, kültürlerde ve müzikteki yansımaları. Yunan mitolojisinden uyarladığımız Dafne ile Apollo ve Kirke'nin hikayesi başlıklı iki güzel dönüşüm masalı da bu temaya ve müziklerimize eşlik edecek bu hafta müzikli masallarda. Dönüşüm, insanlık tarihinin en eski ve en evrensel sembollerinden biridir. Mitolojilerde ve inanç sistemlerinde genellikle ölüm, yeniden doğuş, olgunlaşma, arınma ya da kimlik değiştirme gibi kavramları ifade etmek için kullanılmıştır. Romalı şair Ovid tarafından M.Ö. 8 tarihinde yazılmış ünlü Metamorfoz anlatısında da insanların ağaca, kuşa ya da yıldıza dönüşmesi aracılığıyla insanın doğayla ve kaderle ilişkisini simgeler dönüşüm sembolü. Müzikte ise dönüşüm temasının en güçlü biçimde görüldüğü form, tema ve varyasyon formudur. Geçen haftaki programımızı takip eden dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere bu formda önce bir melodi sade haliyle duyurulur. Ardından ritmi, armonisi, karakteri, temposu ya da ifadesi değiştirilerek yeni biçimlere dönüştürülür. Böylece müzik aynı özün dönüşerek sürekli yeniden doğmasını anlatır. Dilerseniz programımızın açılışını bu formu en usta şekliyle işleyen iki müthiş besteciyle yapalım. Niccolò Paganini ve Sergei Rachmaninov. İlk müziğimiz solo kemer repertuarının teknik olarak çalınması en zor eserlerinden Niccolò Paganini'nin 24 kaprisinden La Minor Theme con Variazione Quasi Presto başlıklı 24 numaralı kaprisi. Kemancı Julia Fischer'ın müthiş yorumundan dinleyeceğiz. Ve hemen ardından aynı temanın dönüşüm geçirmiş haline. Yani Rachmaninov'un piyano ve orkestra için yazdığı Paganini'nin teması üzerine rapsodisinden tema ve ilk 15 varyasyonuna kulak vereceğiz. Piyanist Vladimir Ashkenazi'ye Bernard Haitink yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Niccolò Paganini'nin 24 kaprisinden La minör tema con variasyon quasi presto başlıklı 24 numaralı kaprisi, kemancı Julia Fischer'ın müthiş yorumundan ve hemen ardından aynı temanın dönüşmüş halini, yani Rahmaninov'un piyano ve orkestra için yazdığı Paganini'nin teması üzerine rapsodisinden tema ve ilk 15 varyasyonu da Bernard Haitink yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği piyanist Vladimir Ashkenazi'nin incelikli yorumundan dinledik. Dönüşüm temasının müzikteki bu güzel örneklerinden sonra Yunan mitolojisinden uyarladığımız ilk masalımızda sıra. Dafne ve Apollo. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde nehir tanrısı Peneios'un güzeller güzeli bir kızı olmuş. Güzelliği dillere

Destan bu kıza Dafne ismini koymuşlar. Günler günleri kovalamış, ormanları, rüzgarı ve avcılığı seven küçük kız büyümüş. En büyük isteği hayran olduğu av tanrıçası Artemis gibi özgürce yaşamakmış. Onun yaşındaki diğer kızlar hayallerindeki beyaz atlı prensi beklerken Dafne birine bağlanmak ya da evlenmek hiç istemiyormuş. Ormanda avlanmak için dolaşırken saçları rüzgarda savrulur, daha da güzel görünürmüş. Onu görüp güzelliğine hayran kalanlar elindeki oku ve yayı ustaca kullandığını görünce şaşırır kalırlarmış bu kadar naif ve narin bir güzelliğin avcılıkla uğraşmasına. Bir gün ışık ve müzik tanrısı Apollo, aşk tanrısı Eros'la alay etmiş. Küçük yayıyla övünen Eros'u küçümsemiş. Buna çok öfkelenen Eros da iki ok hazırlamış hemen. Biri altındanmış ve kalbine saplandığı kişiyi delice aşka sürüklüyormuş. Diğeri ise kurşundanmış ve aşkın tam tersi bir duygu yaratıyormuş saplandığı kişide. Nefret. Eros altın oku Apollo'ya, kurşun oku da Dafne'ye atmış. Ve tam da o an Apollo Dafne'yi görmüş. Görür görmez de güzeller güzeli kıza büyük bir tutkuyla bağlanmış. Dafne ise Apollo'yu görür görmez içinde açıklayamadığı bir nefret ve kızgınlık hissiyle ondan uzaklaşma isteği duymuş. Dafne kaçarken Apollo peşinden seslenmiş. Dur güzel Dafne, lütfen kaçma benden, sana zarar vermeyeceğim. Fakat kurşun okun etkisiyle kendisine zarar vereceğini düşündüğü Apollo'dan daha da uzaklaşmak istemiş Dafne. Korku ve panikle ormanın içine doğru koşmuş. Ayakları taşlara çarpıyor, dallar saçlarına takılıyormuş. Güzelim yüzü çizikler içinde kalmış dikenli çalıların içinden deli gibi koştururken. Ama hiç umurunda değilmiş canın acıması. İçinde öyle büyük bir nefret ve tiksinti varmış ki Apollo'ya karşı, onunla yan yana gelmemek için her şeyi yapabilecek gibi hissediyormuş kendini. Apollo bir rüzgar gibi peşinden gidiyormuş kızın. Nehirler, tepeler ve ağaçlar arasındaki bu kovalamaca gitgide hızlanmış. Dafne'nin artık gücü tükenmiş. Apollo'nun nefesini arkasında duyabiliyormuş genç kız. Daha da korkmuş, daha da büyümüş öfkesi. Bunun üzerine ellerini göğe kaldırıp babasına yalvarmış. Beni kurtar, güzelliğin başıma bela olduysa onu değiştir babacığım, yalvarırım. Ve Apollo yanına gelip tam ona dokunmak için uzandığı sırada Dafne'nin bedeni birdenbire değişmeye başlamış. Ayakları toprağa kök salmış, kolları dallara dönüşmüş, o güzelim saçları yaprak yaprak olmuş, tenini ince bir kabuk kaplamış. Birkaç dakika içinde güzeller güzeli genç kız bir defne ağacına dönüşmüş. Apollo ağacın gövdesine dokunduğunda hala onun kalbinin attığını hissedebiliyormuş. Büyük bir hüzünle şöyle demiş. Madem benim eşim olamayacaksın, o halde benim kutsal ağacım olacaksın güzeller güzeli Dafne. Ve o günden sonra defne ağacı gerçekten de Apollo'nun simgesi olmuş. Şairlerin, müzisyenlerin ve kahramanların başına takılan defne çelenkleri de bu yüzden ortaya çıkmış. Ve masal da burada bitmiş.

Bu anlamlı masalda Daphne'nin dönüşümü yalnızca fiziksel bir değişim değil, bir insanın kaderden kaçabilmek için başka bir varoluş biçimine geçmesinin sembolüdür. Mitoloji araştırmalarında Daphne'nin ağaca dönüşmesi doğayla birleşme, saflığı koruma ve erişilemeyen aşkın simgesi olarak yorumlanır. Apollo'nun daha sonra defne ağacını kutsal ilan etmesi ise kaybedilen bir insanın hatırasının sanata, şiire ve ölümsüzlüğe dönüşmesini temsil eder. Bu yüzden hikaye dönüşümün hem korunma hem de sonsuzlaşma anlamı taşıdığı en önemli mitolojik anlatılardan biri kabul edilir. Bu güzel masal ve kısa bilgilerden sonra dilerseniz programın başında tema ve ilk 15 varyasyonunu dinlediğimiz Rachmaninoff'un piyano ve orkestra için yazdığı Paganini'nin teması üzerine rapsodisinden kalan 9 varyasyonu Bernard Haitink yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği piyanist Vladimir Ashkenazi'nin incelikli yorumundan dinleyelim.

Programımızın başında tema ve ilk 15 varyasyonunu dinlediğimiz Rachmaninoff'un piyano ve orkestra için yazdığı Paganini'nin teması üzerine Rapsodi başlıklı eserinden kalan 9 varyasyonu Bernard Haitink yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'nda eşlik ettiği piyanist Vladimir Ashkenazi'nin yorumundan dinledik. Mitolojik anlatılarda dönüşüm sıkça kullanılan bir semboldür. Antik Mısır, Yunan ve daha sonra Roma mitolojilerinde görülen efsanevi kuş Phoenix'in küllerinden yeniden doğması yenilenmenin, Sümer mitolojisinde aşkın, bereketin, savaşın ve gökyüzünün tanrıçası olarak bilinen İnanna'nın yer altından dönüşü ruhsal değişimin, Budist geleneklerde sembolik bir bilgelik figürü olarak kabul edilen Buda'nın aydınlanma anlatıları ise içsel dönüşümün sembolü haline gelmiştir. Yani dönüşüm teması pek çok kültürde insanın eski halini geride bırakıp başka bir bilinç düzeyine geçmesini simgeleyen önemli bir sembol olarak kullanılmıştır. Bu kısa bilgilerden sonra ne dersiniz? İkinci masalımıza kulak verelim mi? Kirke'nin hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde güneş tanrısı Helios'un denizin ortasında yoğun ormanlarla çevrili Aya adlı büyülü adada yaşayan Kirke isminde bir kızı varmış. Adanın çevresinde korkunç görünümlü ve devasa boyutlarda aslanlar ve kurtlar dolaşırmış. Fakat vahşi değillermiş. Çünkü bu hayvanların hepsi bir zamanlar insanmış. Kirke'nin büyüleriyle korkunç görünümlü hayvanlara dönüşmüş canlılarmış. Bu sırada uzun savaşların ardından gemileriyle evlerine dönmeye çalışan Odysseus ve adamları adanın yakınında büyük bir fırtınaya yakalanmışlar. Fırtınadan kaçıp bu adaya sığınmışlar. Günlerdir aç, yorgun ve korku içinde olduklarından Odysseus adamlarının bir bölümünü keşif için adadaki ormana göndermiş. Ormanın derinliklerinde içinden güzel bir kadının şarkısının duyulduğu taştan bir saray yükseliyormuş. Bu güzel sesin sahibi Kirke'ymiş. Parlayan tezgahında dokuma yapıyor, bir yandan da büyülü sesiyle şarkı söylüyormuş. Denizciler kapıyı çalınca Kirke gülümseyerek onları içeri davet etmiş. Önlerine peynirli, ballı ve şaraplı bir şölen masası kurmuş. Fakat içeceklerinin içine de gizli bir büyü karıştırmış. Adamlar içkiyi içer içmez bedenleri bir anda değişmeye başlamış. Elleri ayaklarına, yüzleri burunlarına dönüşmüş. Sırtlarında upuzun ve simsiyah kıllar çıkmış ve birkaç dakika içinde hepsi çirkin, kapkara ve homur homur homurdayan domuzlara dönüşmüşler. Ama akılları hala insan aklıymış. Ne olduğunu anlayarak korku içinde homurdanabiliyorlarmış sadece. Kirke onları uzun sopasıyla domuz kafesine koymuş. Aralarından yalnızca biri tüm

olayı görüp içecekten içmeyen tek bir denizci kaçmayı başarmış ve gemisine geri dönüp olanları Odysseus'a anlatmış. Odysseus olanları duyar duymaz adamlarını kurtarmak üzere kılıcını alıp ormana doğru yola çıkmış. Tam orman girişinde karşısına genç bir adam çıkmış ve onu durdurmuş. İsmi Molly olan beyaz çiçekli bir bitki tutuşturmuş eline. Bu esrarengiz adam aslında Tanrı Hermes'miş ve verdiği çiçekli bitki Kirke'nin büyülerine karşı koruyucu bir tılsımmış. Odysseus saraya vardığında Kirke ona da aynı büyülü içeceği sunmuş. Fakat çiçekli bitki sayesinde büyü işlememiş Odysseus'a. Kirke asasını kaldırıp onu domuza çevirmek istemiş. Ama işler hiç donduğu gibi olmamış. Odysseus hala insan haliyle duruyormuş karşısında. Kirke hayatında ilk kez birinden korkmuş. Odysseus'un sıradan bir insan olmadığını anlamış ve saygı duymuş. Ona zarar vermek yerine bağlılık yemini ederek dostluk teklif etmiş. Ardından da yaptığı büyüyü bozmuş. Domuza dönüşmüş adamlar yeniden insan olmuşlar. Hatta eskisinden daha genç ve güçlülermiş artık. Kirke onları sarayında ağırlamış. Denizciler burada uzun süre kalmışlar. Günler aylara dönüşmüş, şarkılar, şölenler ve büyülü geceler arasında zaman akıp gitmiş. Fakat bir gün Odysseus evini, karısını ve oğlunu ne kadar çok özlediğini hatırlamış. Yeniden yola çıkmak istediğini söylemiş Kirke'ye. Kirke bu kez ona yardım etmiş. Yeraltı dünyasına nasıl ineceğini, denizlerdeki yaratıklardan nasıl kaçacağını ve korkunç tehlikeleri nasıl aşacağını birer birer anlatmış sevgili dostuna. Böylece önce insanları hayvana dönüştüren korkutucu bir büyücü olarak ortaya çıksa da masalın sonunda bilgelik veren gizemli bir rehbere dönüşmüş Kirke. Ve masal da burada bitmiş. Kirke, Yunan mitolojisinin en gizemli büyücülerinden biridir. Ve bu masal bize insanın arzular, unutuluş, baştan çıkma ve dönüşüm gibi zorluklar karşısındaki sınavını anlatır. Sanatta dönüşüm fikri özellikle sembolizm, sürrealizm ve romantizm gibi akımlarda güçlü biçimlerde görülür. Görsel sanatlarda kelebeğin kozadan çıkışı, yılanın deri değiştirmesi, spiral ve daire gibi döngüsel şekillerde dönüşümün yaygın sembolleridir. Özellikle spiral, eski halden yeni hale doğru sürekli gelişimi ve yaşamın döngüsel hareketini temsil etmek için kullanılan önemli bir ifadedir. Ressamlar ve şairler dönüşümü çoğu zaman rüya, doğa, maske, gölge, ayna ya da mevsim döngüleriyle anlatmışlardır. Tam da burada mevsim döngüleri demişken, dilerseniz ünlü besteci Vivaldi'yi konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin solo keman ve orkestra için yazdığı 4 mevsim konçerto dizisinde yer alan yaz başlıklı konçertosunun Allegro non molto başlıklı 1. bölümü var sırada ama küçük bir dönüşümle. Bu güzel eserin temasının naif bir caz versiyonunu Jacques Lussier Trio'nun ilginç yorumundan dinliyoruz.

Jacques Lussietrio'nun ilginç yorumuyla Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçerto dizisinde yer alan Yaz başlıklı konçertonun Allegro non molto başlıklı birinci bölümünü dinledik. Dönüşüm temasının bir sembol ve kavram olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel farklı müzik tarzlarından örnekler ve pek tabii ki Yunan mitolojisinden uyarladığımız Daphne ile Apollo ve Kirke'nin hikayesi masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı yine Jacques Lussietrio'nun ilginç yorumundan, hepimizin bildiği ama şimdi ufak bir dönüşümle caz müziğine uyarlanmış haliyle dinleyeceğimiz güzel bir müzikle yapalım istedik. Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçerto dizisinden İlkbahar başlıklı konçertonun Allegro Pastoral Dansı başlıklı 3. bölümünü Jacques Lussietrio'nun incelikli yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Radyo 3 kanalından yayınlanacak olan TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları programı başlıyor. İlk olarak Mustafa Apaydın yönetimindeki bestesi Thomas Morley'e ait eseri dinliyoruz. Dansa davet.

Sırada Koro'nun seslendireceği, düzenlemesi Muammer Sun'a ait bir eser var. Bir Dalda İki Elma. Koro'muzu dinliyoruz.

Programımız devam ediyor. Mahmut Sözer'in bestelediği Rengarenk adlı şarkıyı TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hazırladığımız programımız sona erdi. Bu programı sizler için Aylin Sabuncu hazırladı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben Zafer Elgin. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Uzun Çalar.
1: Uzun Çalar köşemizde bugün Roger Eno'nun The Turning Year isimli albümünü konuk edeceğiz. Şimdi Eno soyadı size tanıdık gelmiş olabilir. Roger Eno, Brian Eno'nun küçük erkek kardeşi. Şimdi bu albümde Roger Eno piyanoda olacak. Kendisine Scoring Berlin yaylı topluluğu eşlik edecek. Besteci bu albümü dinlerken demiş ki, dinlerken hayatlarımızı nasıl farklı yönlerden yaşadığımızı, nasıl anlık bakışlar yakaladığımızı, hayatlarımızın içinden nasıl geçtiğimizi, dönen bir yılı nasıl terk ettiğimizi düşündüm demiş. Aslında bunu söylerken şöyle bir anlayışa da sahip olduğunu okuyabiliyoruz. Albümdeki eserlerin her birinin apayrı bir karakteri var ama çok derinden bir yerden de birbirlerine çok bağlılar. İlk olarak Slow Motion isimli eserle Metamorphose başlıyor.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Uzun Çalar köşemizde Roger Eno'nun The Turning Year isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Low Cloud, Dark Skies isimli eseri dinledik. Şimdi sırada Innocence.

Roger Eno'nun The Turning Year isimli albümünden On The Horizon isimli eserini dinledik. Albümden şimdi son olarak Hope, The Kindness Of Strangers isimli eseri dinliyoruz.

0: TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında bugün Uzun Çalar köşemizde Roger Eno'nun The Turning Year isimli albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kasetimiz var.
1: Karışık kaset.

Chad Lawson, Irreplaceable kısa çalarından This Is What Love Is isimli eseriyle karışık kasetimizin açılışını yaptı. Solo piyano düzenlemesini dinledik. Sırada biraz vals ritmine bırakacağız kendimizi. Hugh Bevingen'in Hermetism albümünden Little Waltz ve hemen ardından Stephen Mochio'nun Lionheart isimli albümünden SMS Waltz radyolarınızda.

Ann Mueller'ın Erase Tapes Collection 5 isimli albümden Wiserfi Robert isimli eserini dinledik. Bugün karışık kasete hazırlarken aslında uzun çalarda konuk ettiğimiz The Turning Year albümünden ilhamla biraz da hani bestecinin de söylediği karakter olarak çok özgün olan ama aslında birbirine çok bağlı olduğunu hissettiğim eserleri bir araya getirmeye çalıştım ben de karışık kasette. Aslında uzun çalardan aldığım ilham biraz da buydu. Şimdi Ann Mueller'ı bırakmıyoruz. Nils Frahm'la bir işbirliği. Seven Fingers isimli albümünden Let My Key

0: A Winged Victory for the Sullen, Atomos albümünden Atomos 12 isimli eserle bugün hem Karışık Kaset'in hem de Metamorfoz programının sonuna geldik. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nun düzenlemelerini de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: -80.
1: Sabun köpüğü pop dergilerinde zaten yoktular, bir poster grubu olmadıklarından. Kızgın hard rockçılarla heavy metalcilerin matbuatına giremeyecek kadar da deneysel takılıyorlardı. Avantgardtılar yani. Peki ya bağımsız plak firmalarına yoğunlaşan indie camiasına seslenen basın? İşte orada yer bulabilirlerdi. Zaten haklarında ne yazılıp çizildiyse de onların sayfalarındaydı. Ama doğrusu hiç de hoş şeyler değildi topladıkları eleştiriler. Ama enseyi karartmadılar. Tony Wilson gibi gözü kara bir patronu etkilemişler, onun plak firmasına kapağı çoktan atmışlardı. Bu bir avantajdı çünkü orada sergiledikleri deneyselliği anlayacak kadar açık fikirli bir ekip vardı. Post-punk'ın parlayan grubu Joy Division'dan Ian Curtis'le bu grubun menajeri Rob Gratton arkalarındaydı mesela. Hatta Joy Division albümlerini prodükte eden Martin Hannett'ı bile ikna etmişlerdi. Evet, basını belki kazanamamışlardı ama gelinen noktada yarım asra yaklaşan bir kariyerin ilk adımlarını atarken yanlarında duracak yeteri kadar dosta da cesarete de sahiptiler. Merhaba, başlıyoruz.

Bugün İngiltere Blackpool'dan Section 25'ı konuk ediyoruz. İlk albümlerini çalacağız sizlere ama bu haftanın programını Section 25'ın çıkış 45'liğiyle açtık. Joy Division'dan Ian Curtis'in yapımcılığında kaydedilmişti 1980'den Girls Don't Count. Curtis ilk Section 25 albümüne de el verecek. 1981 Mayıs'ındaki trajik ölümüne kadar gruba desteğini sürdürecekti. Girls Don't Count belki asıl listede yer alamadı ama Birleşik Krallık'taki indie sıralamasında Section 25'ı ucundan da olsa ilk 30'a soktu. Sıra Joy Division albümlerini de kaydeden Martin Hannett'ın yapımcılığında ilk albüme oturmaya gelmişti. Seçilen yer o tarihlerde Pink Floyd'a ait Londra'daki Britannia Row stüdyolarıydı.

Section 25 ilk albümüne Always Now adını verdi. Açılışına da az önceki kaydı Friendly Fires'ı koydu. Her şeyi sadece 10 günde kaydedip mixlemiştik diye hatırlıyordu o zamanları gruptan Larry Cassidy. 6-7 gerçek beste vardı, kalanlar hep doğaçlama seanslardı diye de ekliyordu. Mesela sıradaki enstrümantal onlardan biriydi.

İlk Section 25 albümünün öne çıkan parçalarından biriydi Dirty Disco. Grubun sound'unun Public Image Limited'a benzetilmesine neden olmuştu. Hatta Girls Don't Count değil de ilk Section 25 45'liği şayet Dirty Disco olsaydı, grubun daha farklı bir çıkış sergileyeceğini düşünenler bile olmuştu. Basının tepkisi ise kırıcı, hatta düşmancaydı. Eleştirmenlerin hedefinde daha çok Section 25 konserleri vardı. Aralarından biri, hani ya eğlenecektik diye soruyordu. Grubun müziği durağan performanslara neden oluyor. Bu da sadece kalemi keskin eleştirmenlerin ekmeğine yağ sürmekle kalmıyor, seyircileri de sahnedeki gruba sataşacak kadar geriyordu. Peki bu Dirty Disco nasıl bir parçaydı? Şöyle.

İlk Section 25 albümü 10 parçadan oluşuyor. Grubun ortaklaşa besteleri bunlar. Az önce de söyledik. 1981 sonbaharında çıkan Always Now'da Section 25'ın doğaçlama seansları sırasında kaydettiği parçaları da var. Inside Out gibi. Ama bu enstrümantali çalmadan önce önündeki Loose Talk'u döndürelim. Sonra da araya girmeden Inside Out'a geçip ilk Section 25 albümünde çalışmanın A yüzünü kapatmaya yaklaşalım.

Ve geldik Melt Close'a, yani ilk Section 25 albümü Always Now'da A yüzünü kapatan parçaya. O da öncekilerden farklı değildi. Gayet monoton, oldukça robotik ve buz gibi soğuk.

Always Now'ın her zaman yapımcısı Martin Hannett sayesinde çekici hale geldiğini düşünmüşümdür. Grubun ürettiği dengesiz notaları bir şekilde rayına sokmayı başaran odur. Çünkü bir kağıt kadar ince bu ses, hatta daha doğrusu bu ses yokluğu, en ufak bir esintinin dahi onu uçuracağı izlenimi veriyor demişti bir müzik eleştirmeni ilk Section 25 albümü hakkında. Galiba haklıydı bu incelemesinde.

Hit, Section 25'ın ilk albümünden geldi. 1981 tarihli çalışma Always Now adını taşıyor ve grubun yine bir doğaçlamanın ürünü olduğu aşikar kaydı. Baby is in the Bardo'yla sürüyor.

Eisenhower eleştirilecek onca yönüne rağmen çarpıcı bir albümdü, orijinaldi. Post-punk'ın ilk dalgası için anlamlıydı. Ayrıca elektronik boyutuyla 80'ler elektropopuna da sesleniyordu. Section 25 üzerinden geçen 10 yıllara karşın hala üzerinde konuşulan bir albüm çıkarmıştı. Peter Saville'ın tasarladığı kapağıyla da dikkat çekiyordu. Üretilmesi o kadar maliyetliydi ki bu cesareti ancak Tony Wilson gibi bu işlere para harcarken elini hiç de korkak alıştırmayan bir patron gösterebilirdi.

Az önceki Be Brave bize ilk Section 25 albümünün orijinal baskılarında Always Now'ın kapanışındaki kayda New Horizon'a taşıdı. O da şöyle.

İlk Section 25 albümünün sonraki baskıları 1981 Eylül'ünde çıkan Always Now'daki 10 parçaya eklenen kayıtlarla genişletildi. Mesela Haunted o yeni baskılardan bir Section 25 kaydıydı. Peşinden gelecek Human Puppets da öyle.

Section 25 70'lerin sonuna doğru bir ikili olarak yola çıktı ama kadrosu zamanla genişledi. Ara ara müzik sahnesinden çekildi ama bir şekilde yeniden buluşup albümler çıkarmaya, konserler vermeye devam etti. Kadrodan bu dünyadan göçenler oldu. Uçuş korkusunu yenemeyip grubu terk etmek zorunda kalanlardı. Bağlı oldukları plak firmasının patronu Tony Wilson bir ara o sıralarda daha kimsenin tanımadığı gitarcı Johnny Marr'ı kadroya katmaya çalışmış ama nedense başaramamıştı. Marr sonrasında The Smiths'le uçuşa geçecekti. Section 25 halen müzik sahnesinde ve gelinen noktada en başa dönerek yine bir ikili. 80'lerin derinliklerinden çıkardığımız bu ilginç grubu uğurlamadan 1981'de gelen ilk albümleri Always Now'ın genişletilmiş baskılarından bir parça daha çalalım istiyoruz. İşte After Image. Ben Adil Seymen Altın Yelekloğlu. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımıza bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, programımızı ünlü bir bariton aryasıyla açtık. Koloratür soprano, mezzo soprano, tenor derken, yüzyıllar boyunca insan sesini takip ettiğimiz yolculuğumuzda bu hafta bariton aryalarına yer vereceğiz. 18. yüzyıldan 21. yüzyıla yapacağımız yolculukta ilk olarak, 18. yüzyılın en önemli opera bestecilerinden Gaetano Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından bir arya dinledik. Victor Jacob idaresindeki Orchestre National Bordeaux Aquitaine eşliğinde bariton Florian Sempi seslendirmişti. Tenor eşliğinde ise Johann Leyland vardı. Amovian Urte Allie. Şimdi konuğumuz Belçika asıllı Fransız besteci André Ernst Modest Grétry. 69 operaya imza atan besteci, daha ziyade opera komik yolunda yazmış sahne eserlerini. 1784 tarihli Richard Cœur de Lion, Aslan Yürekli Richard da bunlardan biri. İlk gösterimi Paris'te yapılan eserin konusu tarihsel gerçeklere dayanır. Çarçabuk gözde olan opera, 19. yüzyılın sonuna dek Fransa'da pek çok kez sahnelenir. 1841'de Adolf Adam tarafından yeni bir orkestrasyon hazırlanır ve opera bu haliyle de 1910'a kadar 600 kez daha sahnelenir. Şimdi André Ernst Modest Grétry'nin bu eserinden bir bariton aryası sunuyoruz sizlere. Fabio Neri idaresindeki Orchestra dei Giovanni del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano eşliğinde Peter Edelman seslendiriyor. André Ernst Modest Grétry, Richard Cœur de Lion, Aslan Yürekli Richard operasının birinci perdesinden U Richard, U Mon Roi.

André Ernst Modest Grétry'nin Richard Cœur de Lion, Aslan Yürekli Richard operasının birinci perdesinden bir bariton aryası dinlediniz. Fabio Neri idaresindeki Orkestra dei Giovanni del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano eşliğinde Peter Edelman seslendirmişti. U Richard, U Mon Roi. Değerli müzikseverler, programımızın ikinci konuğu Wolfgang Amadeus Mozart. Bestecinin ölümünden sadece 2 ay önce sahnelenen son operası Sihirli Flüt. Singspiel'in en bilinen ve en güzel örneklerinden biri olan Die Zauberflöte, Sihirli Flüt, sırf Mozart eseri olduğu için büyük bir heyecanla beklenir. Daha ilk gösterimlerde bu opera hakkında hiçbir fikri olmayan ama Mozart eserini büyük coşkuyla izleyecek olan devasa kalabalıkların beğenisine sunulur. Mozart, operanın gördüğü ilgiden son derece memnundur. Fakat kısa ömrü, 1792 Kasım'ındaki 100. performansı görmeye yetmez. Değerli müzikseverler, şimdi Mozart'ın bu operasından ünlü bir bariton aryası sunuyoruz sizlere. Ben Glasberg idaresindeki Orchestre de l'Opéra Normandie-Rouen eşliğinde Hugh Montague Randall seslendiriyor. Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte, Sihirli Flüt operasının ikinci perdesinden ünlü bariton aryası. Papagena, Weipen, Taupien.

Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte, Sihirli Flüt Operası'nın ikinci perdesinden ünlü bariton aryasını, Ben Glasberg idaresindeki Orchestre de l'Opéra Normandie Rouen eşliğinde Hugh Montague Randall'dan dinlediniz. Papagena, Weipen, Taipien. Değerli müzikseverler, 18. yüzyılın önemli opera bestecileri arasında sayılan Giacomo Meyerbeer, türe 19 eser kazandırır. Yapıtları Mozart ve Wagner arasında bir köprü niteliğindedir. Asıl adı Le Pardon de Ploemella olan operası, daha ziyade Dinora adıyla geçer dağara.

Giacomo Meyerbeer'in Dinora operasından ünlü bir bariton aryasıyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Didier Talpin idaresindeki Sofya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Pierre-Yves Prouvot seslendiriyor. Meyerbeer, Dinora operasının birinci perde beşinci sahnesinden Upi Suant Magie.

Giacomo Meyerbeer'in Dinora operasının birinci perde beşinci sahnesinden bariton aryasını, Didier Talpen idaresindeki Sofya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Pierre-Yves Prouvot'dan dinlediniz. Upiusan Magi. Değerli müzikseverler, programımızın şimdiki konuğu, 24 operasıyla adını müzik tarihine yazdıran Ambroise Thoma. 19. yüzyılda müziğine en çok eleştiri gelen besteciler arasında ilk sıralarda. İyi müzik ve kötü müzik vardır, bir de Ambroise Thoma vardır, der örneğin alaycı bir biçimde Emmanuel Chablis'e. Ama orkestrayı yönetmede, farklı çalgıları gruplandırmada ve insan sesini kullanmadaki ustalığı dikkat çekicidir. Pek çok farklı üslupta yazdığı bilinen Thoma'nın eklektik bir besteci olduğu kabul edilir. Bir yandan da taklide varan esinlenmeler kimi operalarında açıkça görülür. 1868'de ilk kez sahnelenen Hamlet operası, Ambroise Thoma'nın kabul gören sahne eserlerinin başında gelir. Değerli müzikseverler, şimdi bu operanın ikinci perdesinden ünlü bariton aryasını sunuyoruz sizlere. James Condon idaresindeki İngiliz Ulusal Opera Orkestrası eşliğinde Boz Kovuz seslendiriyor. Ambroise Thoma, Hamlet operasından Uvan Disipla Tristes.

Ambroise Thomas'ın Hamlet operasının ikinci perdesinden bariton aryasını, James Cannon idaresindeki İngiliz Ulusal Opera Orkestrası eşliğinde Bosco Uğuz'tan dinlediniz. Uvan Disipla Tristes. Değerli müzikseverler, opera denince akla gelen ilk isimlerden biri Giuseppe Verdi. Bestecinin o muhteşem uvertürüyle hafızalara kazınan operası La Forza del Destino'dan bir bariton aryası dinleyeceğiz. Verdi'nin 26 operası arasında 22. sırada yer alan eser, ilk kez 1862'de Bolşoy Kamenni Tiyatrosu'nda sahnelenir. Librettosu ünlü yazar Francesco Maria Piave tarafından yazılan eser, Verdi'nin elinde pek çok değişikliğe uğrasa da gözdeliğinden hiçbir şey yitirmez. Şimdi bu operadan bir düetle baş başa bırakıyoruz sizleri. James Levine idaresindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde baritonlar Cheryl Mills ve William Elvin seslendiriyor. Verdi, La Forza del Destino, Kaderin Gücü operasından Una Fatale del Mio Destino.

Giuseppe Verdi'nin La Forza del Destino, Kaderin Gücü operasından, James Levine idaresindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde baritonlar Cheryl Mins ve William Elvin'in seslendirdiği düeti dinlediniz. Una Fatale del Mio Destino. Değerli müzikseverler, birazdan Charles Gounod'un Faust operasından bir bariton aryası dinleyeceksiniz. Beş perdelik operanın metni Goethe'nin Faust'una dayanır. Gounod eseri ilk olarak Paris Operası'na sunar, fakat eser Paris sahnesi için pek yeterli bulunmaz. Böylece opera ilk kez 1859'da Paris'te Théâtre Lyrique'de sahnelenir. Paris Operası'nın öngördüğü gibi operanın ilk temsilleri pek de iyi karşılanmaz. Operaya büyük para yatıran girişimci Antoine Jourdan, çağrıyı Avrupa'nın pek çok müzik merkezini kapsayan bir turne yapmakta bulur. 1863'te Paris sahnelerine dönen eser bu kez ilgiyle karşılanır. 25 farklı dile de çevrilen Faust operası, görkemli bir dekor ve kostüm hazırlığı, ayrıca büyük bir koro gerektirdiği için 20. yüzyılın ortalarından itibaren tercih edilmeyen eserler arasına girer. Şimdi Charles Gounod'un bu eserinden bir bölümle baş başa bırakıyorum sizleri. Michel Plasson idaresindeki Capitole de Toulouse Orkestrası eşliğinde baritonlar Thomas Hampson, Mark Barrar ve mezzo-soprano Martine Homais seslendiriyor. Charles Gounod, Faust operasından Avant de quitter ses lieux.

Charles Gounod'un Faust operasından bir bölüm dinlediniz. Michel Plasson idaresindeki Capitole de Toulouse Orkestrası eşliğinde baritonlar Thomas Sampson ve Mark Barrard'la birlikte mezzo-soprano Martin May seslendirmişti. Avant deux quitter Sellieu. Değerli müzikseverler, birazdan Piotr Ilyich Çaykovski'nin Evgeni Onegin operasından bir bariton aryası dinleyeceksiniz. 1877 yılında opera şarkıcısı Yelizaveta Lavrovskaya, Pushkin'in aynı adlı romanı üzerine bir opera yazmasını önerir Çaykovski'ye. Önce pek sıcak bakmaz besteci bu konuya. Fakat romanın gücü edebi anlatımının güzelliğinde ve toplumsal eleştirisinde yatmaktadır. Böylece

Susuz geçen bir gecenin ardından Evgeni Onegin operasını yazmaya karar verir Çaykovski. Bir yandan da Rus opera severleri tatmin etmeyeceğini düşünür eserin. Bu arada Rusya'ya duyulan merak sayesinde Avrupa'da pek çok yerde sahnelenmeye başlar opera. Hızla da ün kazanır. Hamburg'daki ilk temsilde orkestrayı Gustav Mahler yönetir ve Çaykovski o gece kazanılan başarıyı büyük alçak gönüllülükle Mahler'in dehasına bağlar. Değerli müzikseverler, şimdi Piotr İlyich Çaykovski'nin Evgeni Onegin operasının birinci perdesinden bir bariton aryasıyla baş başa bırakıyorum sizleri. James Cannon idaresindeki İngiliz Ulusal Opera Orkestrası eşliğinde Boskovu seslendiriyor. Ve Mnepisali.

Pyotr İliç Çaykovski'nin Evgeni Onegin Operası'nın birinci perdesinden bariton aryasını, James Cannon idaresindeki İngiliz Ulusal Opera Orkestrası eşliğinde Boz Kovus'tan dinlediniz. Vimna Pisali. Değerli müzikseverler, bugün çok ünlü bir müzikalden seçkiyle bitireceğiz programımızı. Yine baritonun söylediği bir parçayla. Richard Rodgers ve Oscar Hammerstein'ın Oklahoma müzikalinden sonra ikinci işbirliği Karuzel. Oklahoma kadar başarı kazanamasa da müzikal sahnelerinde sıkça yer alıyor Karuzel. Şimdi bu müzikalden Billy'nin şarkısıyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Ben Glasberg idaresindeki Orchestre de l'Opéra Normandie Rouen eşliğinde Hugh Montague Randall seslendiriyor. Salut la Cui.

Richard Rodgers, Oscar Hammerstein müzikali Karuzel'den Billy'nin şarkısını, Ben Glasberg İdaresi'ndeki Orchestre de l'Opéra Normand de Rouen eşliğinde Hugh Montague Randall'dan dinlediniz. Sally Lacqui. Değerli müzikseverler, bu hafta 18. yüzyıldan 20. yüzyıla bariton aryalarıyla uzandık. Gelecek hafta insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bizimle olmak isterseniz, pazar günü aynı saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Magazin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, sessizliğin bir tınısı olduğunu ve içimizdeki yolculuğun bazen bir notayla başladığını ifade ederek hepinize merhaba diyelim ve başlatalım programımızı. Geçmişte yazılmış bestelerin nota rayları üzerindeki izleri bugün kalp atışımızda, nefesimizde hissedilecek. Bir kemanın incecik vibratosu, bir piyanonun derin

güne ulaşan bir kalp atışı gibi. Ve programımız süresince yalnızca notalar eşlik etmeyecek bizlere, bizler de onların içinde kaybolacağız. İlk parçamıza hemen teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile yer verelim. Ernst Chausson, Fransız geç romantik dönemin zarif ve derinlikli bestecilerinden birisi. Müziğinde hem Sezar Frank etkisi hem de Richard Wagner'in armonik dünyası hissedilir. Piyano ve yaylı çalgılar için yazmış olduğu keman için konçerto onun en önemli oda müziği yapıtlarından biri. Bu eser klasik bir konçertodan ziyade oda müziği gibi konçerto anlayışı içerisinde köprü kuran özgün bir yapı. Keman ve piyano solist rolündeyken bu iki enstrüman yaylı dörtlüğüyle sürekli bir diyalog içerisinde. Konçertonun ikinci bölümü Sicilyen eserin en zarif ve şiirsel bölümlerinden biri. Sicilyen kökeni Sicilya'ya dayanan genellikle 6-8 ve 12-8'lik ölçüde sallanan ritmiyle pastoral bir dans formu. Şimdi Ernst Chausson'un piyano ve yaylı çalgılar için yazmış olduğu keman için konçertosunun ikinci bölümü Sicilyen'i keman sanatçısı Rönö Çapuçon, piyanist Nikolas Angeliş seslendirirken kendilerine Ebene Quartet eşlik ediyor.

Ernst Chausson'un en önemli ve özgün yapıtlarından biri olan Poème de l'amour et de la mer, geç romantik Fransız müziğinin en zarif ve şiirsel örneklerinden birisi. Eserin interlüt bölümü bütün yapının duygusal merkezlerinden biri olarak öne çıkmakta. Eserin genel yapısı Poème de l'amour et de la mer aslında bir şarkı döngüsü niteliğinde ve iki ana bölüm ile bunları birbirine bağlayan bir interlütten oluşuyor. Şimdi yer vereceğimiz interlüt bölümünün özelliği melodik bölümler arasında orkestral geçişlerin olması. Ancak bu sadece bir bağlantı değil, başlı başına hüzünlü, dalgalı ve içe dönük derin bir anlatım taşımakta. İnterlüt sadece bir ara bölüm değil, aşkın çözülüşünü sessizce anlatan bir iç monolog. Dinleyiciye kelimeler olmadan yalnızca müzikle bir hikaye sunmakta. Bu yönüyle eser romantik dönemin sonlarına doğru müziğin anlatım gücünün ne kadar inceldiğini gösteren önemli bir örnek. Şimdi Ernst Chausson'un Poème de l'amour et de la mer eserinin interlüt bölümünü Paul Daniel yönetimindeki Orkestra Nationale Bordeaux'dan dinleyelim.

Felix Mendelssohn, erken romantik dönemin en zarif ve lirik bestecilerinden biri olarak özellikle şarkıları, leadleri ile öne çıkmakta. Bestecinin 1830'lu yıllarda yazdığı Altı İlahi şarkı dizisinin ikinci parçası olan Auf Flügen des Gesanges, onun en sevilen eserlerinden birisi. Şiirler Heinrich Heine tarafından yazılmış. Bu eser romantik dönemin tipik bir özelliği olan aşk, doğa ve hayal dünyası temalarını işlemekte. Şiirde sevgilisiyle birlikte uzak diyarlara, özellikle doğunun egzotik atmosferine doğru hayali bir yolculuk anlatılır. Mendelssohn'un müziği ise bu şiiri akıcı ve şarkı söyler gibi bir melodiyle hafif dalgalanan bir piyano eşliğinde sakin, düşsel bir atmosferle destekler. Auf Flügen des Gesanges, Mendelssohn'un lied alanında ustalığını gösteren en önemli örneklerinden birisi ve bugün hala konser repertuarlarında şan eğitiminde klasik müzik dinleyicileri arasında sıkça yer bulan bir parça. Felix Mendelssohn'un altı ilahisinden ikincisi Auf Flügen des Gesanges'i keman sanatçısı René Capuçon ve piyanist Jeremy Douglas birlikte seslendiriyorlar.

Barok dönemin en güçlü opera bestecilerinden biri olarak özellikle dramatik anlatımı ve vokal ustalığıyla tanınan George Frideric Handel'in 1724 yılında Londra'da sahnelenen Jules César Mısır'da adlı opera eseri onun en önemli operalarından birisidir. Opera içerisinde yer alan Empio Diro Tu Sei aryası operada Kleopatra karakterinin söylediği etkileyici bir arya. Yoğun duygusal ifade ve dramatik gerilim içeren barok dönemin tipik özelliği olan da capo aria formu ile yazılmış, karakteristik içsel çatışmasını ve tutkularını güçlü bir biçimde yansıtan bir aria. Kleopatra bu ariyada aşk ve öfke arasında gidip gelen karmaşık duygularını dile getirmekte. Handel'in müziği burada sadece bir melodi değil, aynı zamanda karakterin psikolojik portresi. Şimdi bu ariyayı kontralto Marie Nicole Lemu seslendirecek ve kendisine de Curtis Allen yönetiminde Il Complesso Barok Orkestra eşlik edecek.

19. yüzyıl Fransız romantik müziğinin en özgün ve dramatik bestecilerinden Hector Berlioz'e yer verelim şimdi de. Onun devasa operası Les Troyens, yani Truvalılar, antik destanlardan esinlenen epik ölçekte yazılmış bir başyapıt. Je vais mourir, öleceğim aryası, operanın en dokunaklı ve içsel anlarından birisi. Bu sahnede Didon, yani Kartaca kraliçesi Dido, Enye'nin kendisini terk etmesinin ardından derin bir çaresizlik ve yıkım içinde ölüm kararını dile getirir. Berlioz bu aryada orkestrasyon ve vokal çizgiyle Dido'nun iç dünyasını derin bir trajediye dönüştürmüş. Bu eser Virgil'in Aeneis destanındaki Dido hikayesine dayanır ve müzik tarihinde trajik kadın karakterlerin en etkileyici sahnelerinden biri olarak kabul edilir. Hector Berlioz'un Les Troyens operasından Je vais mourir aryasında kontralto Marie-Nicole Lemuvar ve Fabien Gabel yönetimindeki Orkestra Nationale de France kendisine eşlik ediyor.

Fransız romantik opera geleneğinin en önemli bestecilerinden biri olan Jules Massenet'in lirik anlatımı, duygusal yoğunluğu ve zarif orkestrasyonu ile tanınan Herodiade operasından Ne me refus pas isimli ariyaya yer verelim şimdi. Onun operaları arasında Herodiade, Salome hikayesini farklı bir bakış açısıyla ele almakta. Ne me refus pas ariyası operada Kral Herod tarafından söylenir. Bu sahnede Herod'e Salome'ye olan tutkusunu ve saplantılı aşkını dile getirir. Jules Massenet'in Herodiade operasından Ne me refus pas isimli ariyayı kontralto Marie-Nicole Lemu seslendiriyor ve Fabian Gabel yönetimindeki Orkestra Nationale de France sanatçıya eşlik ediyor.

André Gannon, özellikle melodik sadeliği ve duygusal derinliğiyle tanınan Kanadalı bir besteci ve piyanist. Eserlerinde çoğu zaman romantik bir anlatım dili, yalın armoniler ve dinleyiciyi doğrudan yakalayan bir lirizm öne çıkmakta. Questu Gabriel ise onun bu karakteristik üslubunu çok iyi yansıtan eserlerinden birisi. Parça adından da anlaşılacağı gibi bir özlem ve arayış duygusunu müzikle ifade etmekte. André Gannon'un Questu Gabriel yani Gabriel Neredesin eserini kontralto Marie Nicole Lemu seslendiriyor ve Jacques Lacombe yönetiminde Orkestra Symphonie Trois Rivières seslendiriyor eseri.

André Gannon aynı zamanda klasik müzik ile popüler müzik arasında köprü kuran tarzı sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış bir besteci. Miroir Deformant, Türkçesiyle deforme ayna.

Gano'nun müziğinde sıkça rastlanan sade ama etkili armonik dil bu eserde de kendini göstermiş. Minimalist dokunuşlarla zengin bir atmosfer kurarak dinleyiciyi içsel bir yolculuğa davet etmekte. Andre Gano'nun Mirror Deformant eserini bugün programımızda sıkça yer alan kontralto Marie Nicole Lemus seslendiriyor ve Jacques Lacombe yönetimindeki Orkestra Symphonie de Trois-Rivières kendisine eşlik ediyor.

Bohuslav Martinu'nun 1945 yılında bestelediği 4 numaralı senfonisi, bestecinin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika'da bulunduğu dönemin en parlak ve iyimser eserlerinden birisi. Senfoninin ilk bölümü olan Poco Moderato, bu genel atmosferin güçlü bir yansıması. Bu bölüm savaşın bitişine yakın bir dönemde yazıldığı için sıklıkla umut, yeniden doğuş ve içsel hareket duygularıyla ilişkilendirilir. Müziğin içinde hem huzur hem de hafif bir gerilim birlikte hissedilir. Bohuslav Martinu, 4. senfonisinin Poco Moderato tempodaki 1. bölümünü Cornelius Meister yönetiminde Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle, hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Manuel da Falla'nın El Amor Brujo balesini tanıtacağız. Kalan zamanımızda da bestecinin kısa bestelerinden örnekler sunacağız. ...1876-1946 yılları arasında yaşamış olan İspanyol besteci ve piyanist Manuel de Falla'nın 1905 yılında premieri yapılan La Vida Breve, yani Kısa Yaşam adlı operasını daha önce tanıtmıştık. Bugünden başlayarak iki hafta boyunca onun Büyüleyici Aşk, Üç Köşeli Şapka ve İspanyol Bahçelerinde Geceler adlı çalışmalarını sunacağız. Sevgili dinleyiciler, El Amor Brujo'nun tam çevirisi Büyücü Aşk. Ama Büyüleyici Aşk olarak çevrilirse daha doğru olabilir. Manuel de Falla'nın balesidir. Librettoyu Maria de la Garcia yazmıştır. Ancak gerçek anlaşılıncaya kadar yıllarca kocası Gregorio Martinez Sierra librettonun yazarı olarak bilinmiştir. Eserin 3 versiyonu ve 4 bölümünden derlenmiş bir piyano suiti bulunmaktadır. Endülüs karakteri taşıyan müziği, ünlü ritüel ateş dansını, hayalet ışık şarkısını ve terör dansını içerir. Şarkılar Endülüs İspanyolcası ile yazılmıştır. El Amor Brujo, flamenco dansçısı ve şarkıcı Pastora Imperio'ya ithaf edilmişti. 1914 yılında bir çengene dans gösterisi olarak sipariş edildi. Ertesi yıl tamamlandı, 15 Nisan'da Madrid'deki Teatro Lara'da premieri yapıldı. Ama bu gösteri başarısız oldu. İki sahneden oluşan bu versiyon, dansçılar ve oyuncular için olup, Cantaora, yani şarkıcı sesi ve oda müziği topluluğu için bestelenmişti. Falla, daha sonra baleyi konuşma diyaloglarını kaldırarak ve Cantaora bölümünü mezzo-soprano için 3 şarkıyla değiştirerek yeniledi. Konuyu da biraz değiştirdi. Hala iki sahneden oluşsa da bu daha kısa versiyon 12 Mart 1916'da Madrid Senfoni Orkestrası üyeleri tarafından sahnelendi. Ancak sonraki yıldan itibaren birkaç kez değiştirilerek oynandı. 1924 yılına gelindiğinde Falla, El Amor Brujo'yu günümüzde en çok bilinen tek perdelik pandomim balesine dönüştürdü. Bu eser ertesi yıl Paris'te sahnelendi. Amerika'daki premieri ise 17 Mart 1927'de Philadelphia'daki Metropolitan Opera binasında Alexander Smolens'ın şefliğinde Philadelphia Civic Opera Company ile gerçekleşti.

El Amor Brujo, Candela adında Endülüslü bir çingene kadının hikayesidir. Candela, Carmelo adındaki bir adamı sevmektedir. Ancak küçük bir kızken başka biriyle evlendirileceğine söz verilmiştir. Yıllar sonra Candela'nın kocası, Lucia adında bir kadının kocası tarafından öldürülür. Ancak kocası karısını rahatsız etmeye devam eder. Bütün köy perili evden haberdardır. Ancak Candela her gece kocasının hayaletiyle dans ettiği için deli olarak damgalanmaktadır. Artık dul olan Candela, Carmelo'yla bir ilişki kurmak ister ama kocasının hayaleti onu rahatsız etmeye devam etmektedir. Candela, köydeki diğer kadınlarla yaptığı bir konuşmanın ardından, evliliklerini kurtarmak için gösterdiği tüm çabalarına rağmen kocasının kendisine sadık olmadığını nihayet anlar. Bu arada kocasının sevgilisinin Lucia olduğu ortaya çıkar. Candela ve Carmelo hayaleti kovmak için ritüel bir dansın gerekli olduğuna dair tavsiye alırlar. Ancak bu işe yaramaz. Hayalet hala Candela'ya takıntılıdır. Candela, Lucia'yı Carmelo ile tanıştıracağı bahanesiyle o gece evine gelmeye ikna eder. Lucia geldiğinde Candela kocasının hayaletiyle yaptığı dans ritüeline başlar ancak son anda Candela kocasından uzaklaşır ve birdenbire Lucia artık ölmüş olan sevgilisi tarafından götürülür. Şafak sökerken Candela ve Carmelo artık özgürdür. Bale 13 bölümden oluşur. Bu bölümler şu adları taşırlar. Giriş ve sahne, mağarada, acı çeken aşkın şarkısı, hayalet, terörün dansı, sihirli çember, büyüler, ritüel ateş dansı, sahne, peri iradesinin şarkısı, pantomima, aşk oyununun dansı, final, gün doğumunun çanları. Büyüleyici Aşk sinemaya da uyarlandı sevgili dinleyiciler. İlk olarak 1967'de Francisco Rovira Belleta filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu film İspanya Ulusal Gösteri Sendikası ödülünü kazandı ve en iyi yabancı dilde film dalında Oscar'a aday gösterildi. 1986'da İspanyol yönetmen Carlos Saura, Antonio Gades'in başrolünü oynadığı ve koreografisini üstlendiği baleden uyarlanan filmi yönetti. Bu film, Kanlı Düğün ve Carmen'den sonra gelen dans filmleri üçlemesinin sonuncusuydu. Film, konuşma diyaloglarıyla zenginleştirilmişti. Filmin müzikleri, bir film müziği albümü olarak da ayrıca yayınlandı. Şimdi balemize geçebiliriz. Balede rol alan sanatçılar şöyle. Solist Ines Rivadeneira, mezzo soprano, orkestra RTV Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Igor Markeviç. Biz İspanya'da Ekim 1966'da yapılan kayıttan sunuyoruz.

Manuel de Falla'nın kısa yapıtlarını sunuyoruz. Klavsen, flüt, obua, klarnet, keman ve cello için konçerto, Manuel de Falla'nın bir bestesidir. 1923-26 yılları arasında bestelenmiştir. Biz yapıtın İngiltere'de Ağustos 1969'da yapılan kaydını sunuyoruz. Sanatçılar şöyle: Rafael Puyana, klavsen; David Sandeman, flüt; Neil Black, obua; Thea King, klarnet; Raymond Cohen, keman; Terence Vail, cello; Sir Charles Maceras, şef.

Manuel de Falla'nın üç köşeli şapkasını önümüzdeki hafta sunacağımıza söylemiştik. Şimdi bu baleden tadımlık bir bölüm sunalım. Orkestra Paris Ulusal Operası Orkestrası. Orkestra şefi Roberto Benzi. Fransa, Haziran 1964 kaydı.

Manuel de Falla'nın kısa yapıtlarından bir seçme sunduk. Sevgili dinleyiciler, haftaya bestecinin Üç Köşeli Şapka ve İspanyol Bahçelerinde Geceler adlı çalışmalarını tanıtacağız. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Radyo 3.
2: Devri Alem.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e Gine'den başlayacağız. 1926 yılında dünyaya gelen ve 2003 yılında aramızdan ayrılan Gineli ünlü saksafoncu, besteci ve şarkıcı olan Momo Wandel Suma ile başlayacağız Devri Alem'e. Afrika'nın geleneksel müziğini cazla harmanlayan, onun dışında Afro Blues ve Afro Swing tarzının da öncüsü olan Momo Wandel Suma seslendiriyor. Pelempo Yefe.

Shame on yet.

0: avoid the under.
1: Blik Basi 1974 yılında Kamerun'da dünyaya geldi ve Kamerun'un yerel dillerinden biri olan Bassa dilinde şarkılarını seslendirdi. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Wanyi, Bassa dilinde korku anlamında. Şarkılarında genellikle toplumsal korkuları ve sömürgecilik tarihini anlatan Blik Basi'den Wanyi parçası da toplumsal korkuları ve sömürgecilik tarihini anlatıyor. Blik Basi seslendiriyor. Wanyi.

Fatoma Diawara 1982 yılında fil dişi sahiline doğdu fakat aslen Malili şarkıcı, söz yazarı, gitarist ve oyuncu. Mali'nin güneyine özgü Vassoulou tarzı şarkılar seslendiren Fatoma Diawara'ya dinleyeceğimiz parçada Abdoulaye Traoré eşlik edecek. Abdoulaye Traoré de gitarist ve aynı zamanda besteci. İkilinin beraber seslendireceği parça 2011 yılından Kanao albümünden. Parçanın ismi ise Nayan.

The Garifuna Collective grubu Belize merkezli bir grup. Karayip yerleriyle Afrika kökenlerin karışımı olan Garifuna halkının kültürel mirasını yaşatmaya çalışıyorlar. Yapımcı Ivan Duran tarafından Umamali projesi geliştirildi. Bu projede Garifuna kadınlarının mutfakta, sokakta ve tarlada söylediği geleneksel şarkıların derlemelerini içeriyor. The Garifuna Collective grubu seslendiriyor Umamali projesi çerçevesinde. Parçaları ise Meyrua.

Devri Alem'e Mali'den dünyaca ünlü olan söz yazarı ve kadın hakları aktivisti Umu Sangare ile devam ediyoruz. Umu Sangare, Mali'ye özgü balafon enstrümanına sıkça yer vermesiyle de tanınıyor. Dinleyeceğimiz parça Iyo Jeli, 1960'larda Mali'de yaşayan efsanevi bir kadın şair için yazılmış. Umu Sangare'yi seslendiriyor. Iyo Jeli.

0: Sırada dinleyeceğimiz sanatçı Amerika Birleşik Devletleri'nden Betty Jean Champion ya da bildiğimiz ismiyle, sahne ismiyle Betty Swan. Betty Swan, Louisiana'da dünyaya geldi 1944 yılında ve tam 14 çocuklu bir ailede doğdu. Daha sonra müzik kariyerini Los Angeles'ta devam etti. 1967 yılında Make Me Yours parçasıyla liste başı olan sanatçıyı biz şimdi Then You Can Tell Me Goodbye parçasıyla dinleyeceğiz. Betty Swan seslendiriyor. Then You Can Tell Me Goodbye.
1: Kiss me each morning for a million years.

Devraleme Arjantin'den Onda Vaga grubuyla devam ediyoruz. Nacho Rodriguez vokal, gitar ve ukelele enstrümanında. Herman Cohen ise vokal ve trombonda. Marcelo Blanco vokal, trompet ve perküsyonda. Marcos Orellana ise vokal ve gitarlarda. Son olarak da Tomas Justa Gayro yine vokal ve gitarlarda. Her ne kadar Arjantin gibi görünse de Onda Vaga grubu 2007 yılında Uruguay'da kuruldu, fakat Uruguay'da Uruguaylıların dışında Arjantinliler birlikte kurdular Onda Vaga grubunu. Onda Vaga seslendiriyor. Sequía de Amor.

80'li yıllarda Arjantin'de rock ve new wave akımının öncülerinden olan Hey T grubuyla devam ediyoruz devralime Buenos Aires'te kurulan grupta. Grup aslında bir trio, müzisyenlerin soy isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Arjantin'deyiz, Hey T grubu seslendiriyor 1986 yılından çalışmalarını. Es por amor.

Devralime 1984 yılında İspanya'nın Faragofa kentinde kurulan Eros del Silencio grubuyla devam ediyoruz. Enrica Bumburi vokalde, Juan Valdivia gitarda, Joaquin Cardiel bas gitarda, Petro Andreuse davulda. İspanya'dayız, Eros del Silencio seslendiriyor. Entre dos tierras.

1984 yılında Arjantin'de Buenos Aires'te kurulan Los Fabulosos Cadillacs grubuyla devam ediyoruz devralimi. Kurulduğu ilk yıllarda ska ve punk tarzı müzik yapan grup ilerleyen yıllarda reggae, salsa, mambo, funk, jazz, samba gibi Latin müzik tarzlarını da ekledi yaptığı müzikleri. Billboard dergisi tarafından tüm zamanların en iyi 50 Latin rock grupları sıralamasında dördüncü olarak gösterilen Los Fabulosos Cadillacs seslendiriyor. Siguiendo la Luna.

İskandinav mitolojisinde devasa bir Midgard yılanı var. İsveçli power metal grubu Brothers of Metal'da işte Power Snake parçasını bu mitolojik yılan için yazdı. Loki'nin oğlu olan Odin tarafından okyanusa sürgün edilen Thor'un azılı düşmanı olan Jormungandr yılanının büyük devasa yılanının hikayesi. Power Snake.

Ve devre alemde kapanış parçamıza geldik. Sizlere Almanya'dan Zendre grubuyla veda edeceğiz. 7 Ağustos'ta çıkarmayı planladıkları Eclipse albümünden 7 Mayıs'ta yayınladıkları tekleri. The Shannon Song bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuza Afrika'dan başladık, Güney Amerika ve Orta Amerika'dan devam ettik, daha sonra da Avrupa'dan bitirdik. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir devre alemde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.
2: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
3: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
2: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
3: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Arsan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası denizden yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mapa Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağı ifade edildi. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.

Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, kendine has tarzıyla programımızın vazgeçilmez gruplarından biri olan ünlü İngiliz topluluk Mosley Autumn. Progresif rock müziği Celtic folk tınılarıyla ustaca birleştiren grubun, 16 Ocak 2026'da yayınlanan son derleme çalışması The Clock Ticks On albümünü 3 CD'den oluşan standart baskısından seçtiklerimizle getireceğiz radyolarınıza. 1995 yılında gitarist şarkıcı Brian Josh tarafından İngiltere'nin York kentinde kurulan Mosley Autumn

çalışmalara imza atar. 2003 tarihli Passengers albümüyle kariyerinin en iyi çıkışını yakalayan grup, 2005 Storms Over Still Water, 2006 Heart Full of Sky ve 2008 tarihli Glass Shadows albümleriyle de bu başarısını ve çıkışını sürdürür. 1997 yılından beri grubun solisti olan Heather Findlay'in 2010 yılında ayrılmasıyla kısa süren sıkıntılı bir süreç yaşayan Mosley Autumn, Findlay'in yerine geçen Olivia Sparna'nın yanı sıra iki kurucu üyesinin geri dönüşleriyle kadrosunu daha da güçlendirir. 2017 yılında Liam Davison'ın beklenmedik kaybının ardından 7 kişiden oluşan son kadrosuyla çalışmalarını sürdüren grup, kurucusu Brian Josh önderliğinde tam 31 yıldır ara vermeden yoluna devam ediyor. Günümüze kadar 15 stüdyo, 18 konser ve 3 derleme albümü yayınlanan Mosley Autumn grubunu bugün sizlere son derleme çalışması The Clock Ticks On albümünden seçtiklerimizle sunacağız. 2009 tarihli bir önceki derleme çalışması Past the Clock albümünden tam 17 yıl sonra gelen bu albüm, tümüyle 2010-2025 yılları arasındaki Mosley Autumn çalışmalarından seçkileri kapsıyor. A Pause for Thought, The Heart Reflecting ve Bedtime Stories adlarını taşıyan 3 ayrı CD'de 31 parçanın yer aldığı ve toplam 3 saat 45 dakika süren The Clock Ticks On albümü için, bakınız grubun kurucusu ve lideri Brian Josh neler söylemiş. İşte karşınızda Mosley Autumn'un son 15 yılını, yani Levy dönemini kutladığımız derleme. Bu albümü dinlemeyi sevmemin nedeni eski şarkıları yeniden yaşama döndürmesi. Farklı dönemlerden farklı şarkıları dinlemek onları kendi başlarına görkemli kılıyor. Ayrıca daha geniş bir kitle tarafından duyulması gereken bazı sınırlı sayıda üretilmiş şarkılar olduğunu da hissettim ve albüme ekledim. Tüm şarkılar John Spence tarafından yeniden düzenlendi, bu yüzden özünde biraz farklılar. Biz The Clock Ticks On albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına sözlerimize ara veriyor ve albümün ilk diskinden seçtiğimiz ilk çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Mosley Autumn sizlerle. Skin of Mankind.

Scan of Mankind, Mosley Autumn grubunun 16 Ocak 2026 tarihli son derleme çalışmasından seçtiğimiz bu şarkı aynı zamanda bugünkü rock efsanelerinin de açılış parçasıydı. The Clock Ticks On albümü ilk diskinden seçtiğimiz bir Brian Josh, Olivia Sparn'ın Josh ortak bestesiyle dönmeye devam ediyor. This Endless War.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz ünlü İngiliz grup Mosley Autumn. Kelt müziğinden yola çıkan progresif, özgün çalışmalarıyla farklı bir çizgide yoluna devam eden ve tüm elemanları iyi bir Pink Floyd hayranı olan grubu, 16 Ocak 2026 tarihli son derleme çalışması The Clock Ticks On albümünde dinlemeyi sürdürüyoruz. Albümde yer alan son Mosley Autumn kadrosu şu isimlerden oluşuyor. Akustik elektrikli gitarlar, tambourine, tuşlu çalgılar ve vokalde Brian Josh. Vokal, tuşlu çalgılar ve geri vokallerde Olivia Sparnan Josh. Elektrik, akustik gitarlar ve vokalde Chris Johnson. Hammond Org, synthesizer ve tuşlu çalgılarda Ian Jennings. Flüt, whistles ve geri vokallerde Angela Gordon, bas gitarda Andy Smith, davul ve vurmalı çalgılarda Henry Rogers. Ayrıca bazı parçalarda bu kadroya pedallı çelik gitarda B.G. Cole, geri vokallerde Mark Atkinson, kemanda Chris Leslie, düdük, mandola ve İrlanda gaydasında Troy Dunnicliffe de eşlik etmiş. Saydığımız kadroyla 2010-2025 yılları arasında kaydedilmiş parçaların bizzat Brian Josh tarafından seçilip bir araya getirildiği The Clock Ticks On albümü, bu kez ikinci diski The Heart Reflecting'den seçtiğimiz 2017 tarihli bir Brian Josh bestesiyle dönmeye devam ediyor. Native Spirit.

Kurulduğu 1995 yılından günümüze kadrosunda birçok değişiklikler yaşayan Mosley Autumn grubu, kurucusu Brian Josh önderliğinde tam 31 yıldır ara vermeden yoluna devam ediyor sevgili dinleyenler. Müzik tarihindeki en iyi 100 progresif topluluk arasında sayılan grubun günümüze kadar ürettiği 15 stüdyo, 18 konser ve 3 derleme çalışması bulunmakta. Biz yeniden grubun 2026 tarihli son derleme çalışması The Clock Ticks On albümüne dönüyoruz. Dikkat çeken sıra dışı kapak tasarımı Susan Bilbey'in eseri olan albümden sıradaki parça yine bir Brian Josh bestesi. Razor Blade.

Razor Blade. Mötley Autumn grubunun 16 Ocak 2026 tarihli son derleme çalışmasının ilk diskinden seçtiğimiz dikkat çeken Brian Josh bestelerinden biriydi. A Pause for Thought, The Heart Reflecting ve Bedtime Stories adlarını taşıyan 3 ayrı CD'de 31 parçanın yer aldığı ve toplam 3 saat 45 dakika süren albümün hazırlık aşamasını grubun kurucusu ve lideri Brian Josh bakınız nasıl anlatıyor. Bu albüme yaklaşmanın tek yolunun ilk şarkıyı belirlemek, onu dinlemek, sonra ne duymak istediğimi hissetmek ve bu süreci ilerledikçe yinelemek olduğunu fark ettim. Önümdeki listede çok fazla şarkının dışarıda kalacağını hissettim, bu yüzden listeye bakmayı bıraktım ve içgüdülerime güvendim. Hem nostalji hem de şarkıların konusu zaman zaman oldukça bunaltıcıydı. Bu yüzden hem neşeli hem de göz yaşartıcı bir deneyim olduğunu söylemeliyim. Rock efsanelerindesiniz. Sonlarına yaklaşmakta olduğumuz The Clock Ticks On albümü bu kez ikinci diski The Heart Reflecting'den seçtiklerimizle dönmeye devam ediyor. Sıradaki parça Brian Josh, Olivia Sparnan Josh ortak bestesi. If Only for a Day.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda sizlere The Clock Takes On albümünün ikinci diskinden seçtiğimiz son çalışmayla veda ediyoruz. 2010 tarihli bu Brian Josh, Olivia Sparnan Josh ortak bestesiyle Mostly Autumn bugünlük son kez bizlerle. And When the War Is Over.

Bugünkü rock efsanelerinde Celtic folk rock müziğin en iyi progresif yorumcularından efsane İngiliz topluluk Mosley Autumn bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun 16 Ocak 2026'da yayınlanan son derleme çalışması The Clock Ticks On albümünden seçtiklerimizi süremiz el verdiğince getirdik radyolarınıza. 2010-2025 yılları arasında kaydedilmiş çalışmaların yer aldığı 3 CD'den oluşan albümden bugün dinletemediğimiz parçalara da ilerleyen programlarımızda yer vereceğimizi anımsatıyor ve bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı asit caz ve funk müzik grubu Jamiroquai ile açıyoruz. Feels Just Like It Should adlı şarkının yazılması dünyanın çok farklı coğrafyalarına seyahat ederek gerçekleşmiş. Jamiroquai grubunun lider üyesi J.K.'in 2020 yılında verdiği bir röportajda belirttiğine göre bu ülkeler arasında İtalya, Costa Rica ve İskoçya varmış. İskoçya'da gittikleri bölgeyi seçme nedenini ise rahatsız edilmemek için mobil telefonların çok iyi çekmediği bir bölge olmasından dolayı seçildiğini söylemiş. Şarkının video klibinde yaklaşık 60-70 kişilik bir ekip emek vermiş. Jamiroquai'nin hemen her video klip çekiminde peşlerini yağmur bırakmazmış. Feels Just Like It Should adlı bu şarkının klibinde de yine yağmurlu günler kapılarını çalmış. J.K. bu klipte birbirinden değişik kılıklar ve kimlikler içinde rol almış. Şarkının ruhunda funk ve rock tınılarının birlikte yer almasını amaçlayan Jamiroquai bu noktaya başarıyla ulaşmış görünüyor. Dynamite albümünün açılışını yapan bu şarkı Haziran 2005 tarihinde Jamiroquai'nin diskografisindeki yerini aldı. Feels Just Like It Should.

Jamaika'da doğup ailesinin Kanada'ya taşınmasından bir süre sonra New York'a yerleşmeleriyle müzik hayatına başlayan Curtis Halil, yani hip-hop müzikteki en yenilikçi gruplardan biri olan Mantronix grubunun üyesi, ilk olarak New York hip-hop müzik dünyasında DJ'lik yaparak kendine yer buldu. İlk çalışmalarını arkadaşıyla birlikte bir plak firmasına gönderdi ve bunu takiben Mantronix adı altında bu plak firmasına ilk albümleri için imza attılar. 1990'lı yılların başında grubun üyelerindeki kısmi değişim müzik tarzlarını da etkiledi ve house müziğe geçiş yaptılar. Vokalde Wondrous'un yer aldığı dinleyeceğimiz şarkılarıyla İngiltere'de kulüp listelerinde zirveye çıktılar. Got to Have Your Love ile vokalde Wondrous ve Mantronix.

0: Mantronics ve vokalde Wonderstan dinledik Got To Have Your Love. Ünlü İngiliz asit caz grubu Incognito'nun kurucusu ve beyni olan Bluey Sahne adlı Jean-Paul Monnick'in 2013 tarihli bir çalışması şimdiki seçimimiz. Dinleyeceğimiz şarkı ile aynı adlı albümde bulunan diğer şarkılar Bluey'nin 1981 ile 2019 yılları arası grubu Incognito ile piyasaya sürdüğü 19 albümün hiçbirinde yer almıyor. Leap of Faith ve Incognito'nun kurucusu Bluey.
1: Sometimes the only way out of a hole is to take a leap of faith. When a journey demands much more than a man-made craft, a leap of faith may well be the only form of transportation to your destination. What is faith?
2: Well,
1: take a leap and watch the net appear.

gözümüzü soul ve caz müzik şarkıcısı ve gitaristi olan George Benson'a çeviriyoruz. 1964 ile 2019 yılları arasında 43 albüme imza atan George Benson, 1980'lerin ilk yarısında müziğini biraz ticari hale getirip pop kulvarına yakınlaştırdı.

1980'lerin başlangıcında piyasaya sürdüğü 4 albümün 3 tanesi bu karakteri taşıyor. Şimdi George Benson caz ve pop müziği nasıl harmanlamış bir kulak verelim. 1986 yılı While the City Sleeps albümünden Kisses in the Moonlight ile George Benson.

Kisses in the Moonlight ile George Benson'ın ardından soul müzik kulvarına giriyoruz. 1970'lerde genç ve toy bir şarkıcı iken David Bowie tarafından keşfedilen ve büyük bir plak firmasıyla çıkaracağı ilk albümünü 1981 yılında hazırlarken David Bowie'nin onu Bette Midler'la tanıştırmasından sonra hazırlıkları yapılan Broadway gösterisinde Bette Midler'ın geri vokalistliğini yaparken ünlü Türk asıllı Amerikalı yapımcı Arif Mardin'le tanışıp anlaştıktan sonra solo kariyerinde hızla yükselen Luther Vandross özellikle yumuşak ses tonuyla soul müzik severlerin gönlünde taht kurdu. 2005 yılında hayata ve müzik dünyasına veda eden kadife sesli şarkıcının 1982 yılında piyasaya sürdüğü Forever, For Always, For Love adını taşıyan albümde yer alan çalışmasını da dinleyelim. Luther Vandross ve She Loves Me Back.

Luther Vandross'un yumuşak vokalinden dinledik She Loves Me Back. R&B ve hip-hop dünyasının önemli şarkıcı ve yapımcılarından Missy Elliott'la yaptığı işbirliğiyle müzik dünyasına adım atan Jasmine Sullivan, kendi albümlerini çıkarmadan önce yaklaşık 10 yıl sahne arkasında şarkı yazarı olarak çalıştı. 2008 yılında sahne önüne geçmesiyle Grammy ödüllerinde 11 adaylığı olacak kadar başarılı olan Jasmine, hiç ödül alamamasından dolayı müzik endüstrisine olan kırgınlığı ile 2011 yılında şarkıcılığı bıraktığını açıklasa da 2014'te geri dönüş yaptı ve tekrar Grammy ödülüne aday oldu. 2008 yılında çıkardığı ilk albümün açılış şarkısı olan Bust Your Windows da kendine özgün R&B tarzının başarılı örneklerinden biri olarak görülür. Dinleyeceğimiz sanatçı Jasmine Sullivan.

11 yaşında gitar çalmaya başlayan Detroit, Michigan'lı bir soul müzisyeni Tim Bowman'la ritme hükmedenler devam ediyor. Müziği duygulu ve neşeli temalar içeren bu sanatçıdan dinleyeceğimiz şarkı Into the Blue albümünden. Eleştirmenlerin bu başarılı soul gitaristi için yaptıkları yorumlarda tek bir notayı bile boş geçmeyen, kendisinin şarkının içine akıtan bir tarzı olduğu belirtiliyor. Vokalde duyacağınız ses ise geleneksel R&B vokal stiliyle Stokely Williams'a ait. Tim Bowman ve Stokely Williams'dan dinleyeceğimiz bu akıcı şarkı All I Need Is Love.

Soul müziğin duygusal şarkılarının kadife sesli şarkıcısı Randy Crawford'la programımıza devam edelim. 1981 yılında piyasaya sürdüğü en başarılı albümü olan Secret Combination'da yer alan birçok harika çalışmanın arasından albümün açılışını yapan şarkıyı sempatik gülümsemesiyle bilinen şarkıcıdan dinleyelim. You Might Need Somebody ile Randy Crawford.

Grammy ödüllü soul müzik şarkıcısı India Arie 2001 ile 2019 yılları arasında 7 stüdyo albümü çıkardı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkısı ise 2009 yılı albümünden. Bu albüm aslında India Arie'nin önceki 3 albümündeki tarzından biraz farklı. Bunun nedeni ise albüm kaydından önce New York'ta tanıştığı Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun öyle etkisinde kalmış ki bu albümün şarkılarında sadece kendi tercih ettiği tarzda ve içinden geldiği gibi çalışmayı amaç edinmiş. Sanatçının albümlerinin eleştirmenler ve dinleyicilerden aldığı yıldız ortalaması 5 üzerinden genelde 4 yıldız. Ancak bu albümde bir şarkı var ki tam 5 yıldızlık. Sezen Aksu etkisiyle yarattığı albümde yer alan Chuck the Tie ve bizim de favorimiz olan yeni nesil soul şarkıcılarından India Arie. Yeah.

Nijerya kökenli İngiliz sanatçı Shade Adu'nun yüzü olduğu Shade adlı grubun vokalisti ve simgesi olan Shade Adu, Kuzey Londra'da yetişmiş ve müziğe olan ilgisinde etkilendiği sanatçılar Ray Charles, Billie Holiday, Nina Simone ve Aretha Franklin'in izinde ilerleyerek tarzını oluşturmuş. Londra'nın ünlü St. Martin Sanat Okulu'nda moda tasarımı eğitimi alıp bu sektörde tasarımcı ve model olarak 3 yıl çalıştıktan sonra bu grubu kurarak müzik hayatına başlamıştır. Grubun 1984 ile 2010 yılları arasında çıkardığı 7 stüdyo albümü var. Bunlardan en başarılı olanları ise ilk 4 albüm. Bizim seçtiğimiz ise ikinci stüdyo albümleri olan 1985 tarihli Promise. Promise albümünde gizli bir hazine var. Tar Baby ve Londralı grup Shade.

Bruno Mars'ın piyano eşliğinde seslendirdiği When I Was Your Man, birlikte olduğu sevgilisinin değerini terk edildikten sonra anlayan bir aşığın, onu terk eden kadının ardından seslenişini anlatıyor. Bruno Mars bu şarkının yer aldığı Unorthodox Jukebox albümünün tanıtım faaliyetleri sırasında bu şarkı için yaptığı açıklamada, hayatında bu şarkıyı yazdığı zamanki ruh halinde yaşadığı kıskançlığı başka hiçbir dönemde yaşamadığını belirtmiş. Bruno Mars'ın MTV Müzik Televizyonu'na anlattığına göre bu şarkı gerçek hayatta yaşanmış bir kalp kırıklığının hikayesiymiş. Sadece piyano eşliğinde seslendirilen İngiliz şarkıcı Adele'in Someone Like You ve Japon şarkıcı Joji'nin seslendirdiği duygusal şarkı Glimpse of Us adlı çalışmasıyla birlikte 100 şarkılık Billboard listesine giren 3 başarılı çalışmadan biri olan When I Was Your Man ile Bruno Mars.

Programımızın son şarkısında Babyface'in birlikte çalıştığı sanatçılardan biri olan buğulu ve romantik sesiyle Amerikalı R&B şarkıcısı Toni Braxton'la ortak çalışmasında bu ikiliyi dinleyeceğiz. Bu şarkı LaFace yapımcı grubunun bir ürünü olarak Toni Braxton'ın Babyface'le birlikte imza attıkları ve 11 şarkısının hepsini birlikte seslendirdikleri yılın en iyi R&B albümünde Grammy ödülünü kazanan 2014 yılı Love, Marriage and Divorce albümünün açılışında yer alan Roller Coaster. Bu haftaki son konuklarımız Babyface ve Toni Braxton.

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Cazın Genç Solukları programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda Amerikan caz geleneğini çağdaş dokunuşlarıyla günümüze taşıyan 3 başarılı ismi ağırlıyoruz. Programımızın açılışını Jeremy Siskind ile yapacağız. Piyanisten seçkilere yer verdikten sonra cazın öngörülmez melodilerinin nabzını Lucas Pino'nun saksafon tınılarıyla tutacağız. Bir saat yakın sürecek programımızın son konuğuysa cazın gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak piyanist Victor Gould olacak. Bu üç değerli müzisyenden Jeremy Siskind'i sizlere tanıtarak mavi notaların rüzgarına kendimizi bırakalım. ...1986 yılında doğan Jeremy Siskind, piyano eğitimi almaya 4 yaşında başlar. Dünyanın en prestijli konservatuvarlarının başında gelen Eastman Müzik Okulu'nda klasik müzik ve caz üzerine çalışır. Marion McParland, Jeremy Siskind'i keşfeder ve Amerikan Ulusal Radyosu NPR'da yeteneğini sergilemesi için piyanisti destekler. Jeremy Siskind eğitimini sürdürürken Amerikan Piyanistler Birliği'nin düzenlediği yarışmayı 2 farklı yılda kazanmayı başarır. Nottingham Uluslararası Caz Piyano Yarışması'nda birinci olur ve ardından Montreux Solo Piyano Yarışması'nda finale kadar yükselir. Piyanistin bu başarısında eğitim aldığı Tamir Handelman, Linda Martinez ve Harold Denko'nun emeği yadsınamaz. Fred Hirsch, Arturo Sandoval ve Kurt Elling'se birlikte ortak projelere imza attığı üst düzey isimlerden sadece birkaçıdır. Jeremy Siskind, Prophecy adlı ilk albümünü 21 yaşında kaydeder. Sanatçının klasik müzik altyapısını cazın armonik bütünlüğüyle harmanladığı kaydını 2010 yılında yayınladığı Simple Songs For When the World Seems Strange adlı albümü takip eder. Sizlere albüme adını veren bestesi Jeremy Siskind'e ait şarkıyı sunmak istiyoruz. Basta Chris Lightcap ve davulda Ted Poor, şarkının yorumunda piyaniste

Simple Songs For When the World Seems Strange adlı besteyi piyanist Jeremy Siskind'in aynı adlı albümünden dinlediniz. Sanatçı klasik müzik köklerinden kopmadığını Perpetual Motion, Etudes for Piano ve Impressions of Debussy kayıtlarındaki yorumlarıyla gösterir. Ayrıca Playing Solo Jazz Piano ve Jazz Piano Fundamentals kitap serileriyle de bilgi ve tecrübesini yazılı kaynak olarak müzikseverlerle paylaşır. Dünyanın pek çok yerinde verdiği konserlerden ve eğitimci olarak düzenlediği çalışma gruplarından kalan zamanda sanatçı kayıt yapmaya devam eder. Bu kayıtlarından biri de vokalist Nancy Harms ve bu akşamki programımızın ikinci konuğu saksafoncu Lucas Pino ile 2012 yılında yayınladığı Finger Songwriter albümüdür. Sizleri kayıttan Jeremy Siskind'in yazar Jack Kerouac'a ithaf ettiği söz ve müziği piyaniste ait What Is That Feeling adlı şarkıyla baş başa bırakıyoruz.

Amerikalı besteci ve piyanist Jeremy Siskind'in Finger Songwriter albümünden What Is That Feeling adlı çalışması radyolarınıza geldi. Sanatçı 15 Mayıs 2026 tarihinde son albümü Seeking Balance'la sevenleriyle bir kez daha buluşur. Jeremy Siskind albümünün tanıtımını Haziran ayı içinde vermeyi düşündüğü konserle yapmayı planladığını, albümde birlikte çaldığı kontrbasçı Darek Oleşkiewicz ve caz davulun usta ismi Joella Barbera eşliğinde bu konseri vereceğini dile getirir. Leonard Cohen, Paul Simon ve Bud Powell'a ait birer beste dışında sanatçı, kendi müzikal dışa vurumunu yansıttığı 4 bestesini albüm repertuarına dahil eder. Sizlere albümden Jeremy Siskind imzalı bestelerden biri olan Enough'ı sunmak istiyoruz.

15 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan Jeremy Siskind albümü Seeking Balance'dan Enough adlı besteyi sunduk. Caz'ın Genç Solukları programını dinliyorsunuz ve yayınımızda sırayı Amerikalı saksafoncu Lucas Pino alıyor.

Pino'ya emanet eder. Lise çağındaki Lucas Pino çeşitli festivallerde sahne almanın yanı sıra 5 albümde çalarak ne kadar başarılı ve yetenekli bir müzisyen olduğunu kanıtlar. 2004 yılında en iyi solist dalında Downbeat ödülünü kazanması başarısını perçinler. Profesyonel çalışmaları devam ederken müzisyen, Dave Brubeck'in eşi Lola Brubeck tarafından kurulan Brubeck Enstitüsü burs programına seçilir ve pek çok değerli isimle çalışma fırsatı yakalar. Bir dönem Brubeck Enstitüsü Caz Beşlisi'nin üyesi olarak sahne alır ve grupla Yellow Flower with Snail albümünü 2008 yılında kaydeder. The New School'un ardından Juilliard Müzik Akademisi'ni başarıyla tamamlar. Sanatçı ilk albüm tecrübesini Brian Chelley'nin 2007 yılı çıkışlı This Way kaydıyla yaşar. Remy LeBeouf Assembly, Stephen Fifke Big Band ve Stephen Luganer Septet üyesi olduğu ve albüm kaydettiği oluşumlar olarak dikkat çeker. Sanatçı ilk kişisel kaydı olan Nonet Nonet'i 2015 yılında yayınlar. Saksafoncunun kendi dahil 9 kişiyle kaydettiği albüm aynı zamanda Lucas Pino tarafından grubunun adı olarak belirlenir. Lucas Pino 2017 yılında ise bu oluşumla The Answer Is No adlı ikinci albümünü yayınlar. Sizlere bu kayıttan seçtiğimiz Sidestep adlı besteyle Lucas Pino'yu dinlemeye başlayalım.

Lucas Pino, kurucusu olduğu No Net No Net grubu ile birlikte Side Step adlı besteyi The Answer Is No kaydından yorumladı. Müzisyen No Net No Net ile That's a Computer adlı 3. albümünü 2018 yılında cazseverlerin beğenisine sunar. Sanatçının benzer duyarlılıkla kaydettiği That's a Computer albümünde Camila Meza iki şarkıya sesiyle renk katar. Bu şarkılardan Frustrations'a kulak veriyoruz.

Frustrations, bestesi Lucas Pino'ya ait şarkıyı saksafoncunun Nonet Nonet adlı topluluğuyla kaydettiği That's a Computer albümünden dinlediniz. Sanatçı 2023 yılında müziğine yön veren ve kendine rol model olarak gördüğü kahramanlarının bestelerini yorumladığı Covers albümünü yayınlar. Kalabalık müzisyen kadrosuyla kaydedilen daha önceki albümlere nazaran yorumların sadeleştirildiği ve 4 kişi tarafından çalındığı şarkılardan size bestesi Charlie Parker'a ait Relaxing at the Camarillo adlı standardı seçtik. Saksafoncuya albümde gitarda Alex Goodman, basta Rick Rosato ve davulda Alan Madnert eşlik ediyor.

Amerikalı besteci, grup lideri ve saksafoncu Lucas Pino'nun Covers albümünden bir Charlie Parker bestesi Relaxin' at Camarillo'nun yorumu radyolarınıza geldi. Programımızın kapanışını yapacağımız piyanist Victor Gould'a merhaba diyoruz. Caz piyanonun çağdaş yüzü olarak adından söz ettiren Victor Gould, piyanoyla 4 yaşında tanışır. Berklee Müzik Koleji'ndeki eğitiminin ardından şimdiki adı Herbie Hancock Jazz Enstitüsü olan Thelonious Monk Jazz Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlar. Saksafoncu Donald Harrison'ın grubuna 17 yaşında dahil olur. Wallace Roney, Etienne Charles ve Jeremy Pelt'le ortaklık kuran Victor Gould, Jazz Mayhorn'un Grammy'ye aday olan A Social Call ve Liberation kayıtlarında yer alır. Sanatçı kişisel albüm çalışmalarına 2016 yılında yayınladığı Clockwork'la başlar. Wayne Shorter'ın Nefertiti adlı bestesi dışında tüm şarkılarda Victor Gould imzasını gördüğümüz albümden sizlere Sir Carter adlı besteyi sunacağız. Şarkının yorumunda piyanoda Victor Gould'la birlikte Basta Ben Williams, davulda ise E.J. Strickland'ı dinliyoruz.

Amerikalı piyanist Victor Gould'un ilk albümü Clockwork'ten Sir Carter adlı besteyi dinlediniz. Sanatçı 2018 yılında Earthlings kaydını cazseverlerin beğenisine sunar. Kontrbasta Dezron Douglas ve Davulda Eric McPherson'ı dinlediğimiz albümde alto saksafonda Goodwin Lewis ve soprano saksafonda Tim Warfield 3 ayrı bestede konuk müzisyen olarak yer alır. Kayıttan sizlere seçtiğimiz bestesi Horace Silver'a ait Love Vibrations adlı şarkıyı sanatçı, klasik piyano üçlüsü düzeninde Dezron Douglas ve Eric McPherson'la birlikte seslendiriyor.

Horace Silver klasiği Live Vibrations'ı piyanist Victor Gould, kontrbasta Dezron Douglas ve davulda Eric McPherson eşliğinde Earthlings kaydından yorumladı. Piyanistin 2021 yılında yayınladığı In Our Time kaydından bestesi Wayne Shorter'a ait Infant Eyes adlı şarkının yorumuyla bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Victor Gould standardı kontrbasta Tamir Schmerling ve davulda Anwar Marshall'la birlikte yorumlarken tenor saksafonda Dana Stevens konuk müzisyen olarak üçlüye eşlik ediyor.

0: Bestesi Wayne Shorter'a ait Infant Eyes adlı standart, Amerikalı piyanist Victor Gould'un In Our Time albümünden radyolarınıza geldi. Bu yorumla birlikte cazın genç solukları programının da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

0: Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
2: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
1: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli ol.

0: Radyo 3.
1: Gözüm kulağım sinema.
2: Gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yine bir pazar günü bayram sonrasında bu kez sizlerle birlikteyiz. Yine müziğin bolca olduğu bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bugün Orta Dünya'da yolculuk edeceğiz. İngiliz yazar John Ronald Reuel Tolkien'in bizi tanıştırdığı bir dünya, Orta Dünya. Garip yaratıkların olduğu, hobbitlerin, elflerin, entlerin, büyücülerin, iyi ya da kötü pek çok kahramanın olduğu bir dünya, Orta Dünya, tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi. Ve bu dünya çeşitli dönemlerde filmlerle karşımıza çıktı. Bugünkü programımızda Yüzüklerin Efendisi serisinden müzikler dinleyeceğiz. Önce Yüzük Kardeşliği ile başlayacağız. İki Kule ve Kralın Dönüşü ile programı noktalayacağız. Tolkien 1892'de doğdu. 1973'te hayatını kaybetti. İngiliz yazar, şair, filolog, Orta Dünya'yı oluştururken kendine ait dilde kurdu Tolkien. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serileriyle de Orta Dünya'yı bize tanıttı. Yüzüklerin Efendisi özellikle edebi anlamda güçlü bir eser olarak biliniyor. 2001'de Yüzük Kardeşliği filmiyle tanıştık. Peter Jackson çekti bu filmi. Filmin müziklerinde Howard Shore var. 1946 doğumlu bu Kanadalı besteci. Pek çok başarılı filmin müziklerinde imzası olan isim. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinin filmlerine de o müzik yapmış. Şimdi Yüzük Kardeşliği ile başlayalım. Hikayeyi bilenler için tekrar olacak ama ortada bir yüzük var ve bu yüzüğün kötülerin eline geçmemesi için yok edilmesi gerekiyor. İşte bu yüzüğü yok etmek için bir kişi görevlendiriliyor. O da çevresine askerler alıp yüzüğü yok etmek üzere yola çıkıyor. İşte o yolculukta başlarına gelenleri izlerken dinlediğimiz melodiler. Prologue, One Ring to Rule Them All, Saruman, The White ve Keep It Secret, Keep It Safe.

Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği serinin ilk filmiydi. Orta Dünya'da yolculuk ettiğimiz filmlerden biriydi Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği'nde. Kahramanlarımız

doğru yolculuk ediyorlardı. Ama bu kardeşlik bozuluyordu. İkinci filmde kahramanların ayrı ayrı başlarına gelen maceralara tanıklık ediyoruz. İki Kule filmin adı. Dinleyeceğimiz melodiler yine Howard Shore imzalı The Three Hunters, Long Ways to Go Yet, Gollum Song. Burada Emiliana Torini'nin sesini duyacağız ve Gandalf the White.

Sevgili dinleyiciler, bugün gözüm kulağım sinemada Orta Dünya'da yolculuk ettik. Yüzüklerin Efendisi filmlerinden melodiler dinledik. Son müziğimiz Kralın Dönüşü filminden, serinin 2003'te çekilen son filminden. 20 yılı aşmış Yüzüklerin Efendisi ile tanışalı 25 yıl olmuş ilk filmden bu yana. Dinleyeceğimiz melodi Days of the Ring. Bu melodinin içinde Annie Lennox'ın Into the West adlı şarkısını duyacağız. İngiliz yazar Tolkien'in bizi tanıştırdığı Orta Dünya evreninde Kanadalı besteci Howard Shore'un müzikleri eşliğinde yolculuğumuz sürecek. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Geçmiş bayramınızı kutlayarak programa veda edelim. Yeniden görüşünceye dek sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu yolculukta Brezilya müziğinin farklı ritimlerini ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam durağımız 20. yüzyılın en etkili Brezilya müzik akımlarından biri olan Bossa Nova. Bossa Nova 1950'lerin sonlarında Rio de Janeiro'da ortaya çıkıyor. Kentli orta sınıf bir çevrede modern Brezilya yaşamını anlatmak isteyen genç müzisyenlerin arayışından doğuyor. Köklerini samba'dan alıyor ama daha içe dönük, daha sakin ve daha rafine bir ifade dili kuruyor. Özellikle samba kansao geleneği Bossa Nova'nın melodik temelini oluşturuyor. Bu genç müzisyenler samba'nın ritmik yapısını sadeleştiriyor ve onu Amerikan cazından, özellikle cool cazdan gelen armonilerle buluşturuyor. Ortaya çıkan yeni dil, samba'nın özünü korurken daha yumuşak, daha kontrollü ve incelikli bir anlatım sunuyor. João Gilberto'nun gitar yaklaşımı bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Samba perküsyonunu gitara taşıyan bu sade ama devrimci ritim, Bossa Nova'nın temelini oluşturuyor. Karmaşık akorlar, beklenmedik geçişler ve cazdan gelen zengin armoniler ise türün ayırt edici özelliklerinden biri haline geliyor. Bossa Nova, Brezilya'nın o dönemki toplumsal havasıyla da yakından bağlantılı. 1950'lerin sonu ve 60'ların başı modernlik fikrinin yükseldiği, Brezileira'nın inşa edildiği, geleceğe dair umutların güçlendiği bir dönem. Bossa Nova da bu iyimserliği yansıtıyor. Büyük sahnelerden çok apartman dairelerinde, küçük toplantılarda ve samimi mekanlarda şekilleniyor. Dinleme biçimini de değiştiriyor. Daha dikkatli, daha içsel ve daha sessiz bir müzik anlayışı öneriyor. Bu türün en belirgin özelliklerinden biri ölçülülük. Vokaller yumuşak, neredeyse fısıltı gibi. Güçten çok anlatı ön plan.

anda. Sessizlik, boşluklar ve sade düzenlemeler müziğin bir parçası haline geliyor. İşte bu sadelik ve zarafet Bossa Nova'yı zamansız kılıyor. Şarkı sözlerinde gündelik hayat, aşk, özlem, doğa ve Rio'nun şehir manzaraları sıkça karşımıza çıkıyor. Vinicius de Moraes'in şiirsel dili popüler şarkı sözlerini edebi bir noktaya taşıyor. Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Nara Leão, Carlos Lyra ve Baden Powell gibi isimlerle birlikte Bossa Nova'nın temel repertuarı oluşuyor. Bossa Nova yalnızca kendi dönemini değil, sonrasında derinden etkiliyor. Müzika popüler Brasileira'dan modern samba'ya, enstrümantal müzikten günümüz şarkı yazarlarına kadar pek çok alan bu mirastan besleniyor. Uluslararası alanda ise cazın ve popüler müziğin diline yerleşiyor. 1960'larda özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Get Gilberto albümü ve Garota de Panama ile dünya çapında bir fenomene dönüşüyor. Stan Getz, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ve daha pek çok isim bu müzikle bağ kuruyor. Bossa Nova bir tarzdan çok bir dinleme ve hissetme biçimi. İnceliği, yakınlığı ve zarafeti merkezine alan bir anlayış. Ve bugün hala yeni kuşaklar tarafından yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Şimdi Bossa Nova'nın doğduğu ana, türün başlangıç noktasına kulak vereceğiz. Şedeç Todaç, yani Türkçesiyle yeter artık bu özlem. 1958 yılında João Gilberto tarafından kaydedilen bu eser, Bossa Nova'nın kurucu anı olarak kabul ediliyor. Bestesi Antonio Carlos Jobim'e, sözleri ise Vinicius de Moraes'e ait. João Gilberto'nun gitar ritmi ve sakin vokali bu yeni müzik dilini ilk kez net biçimde ortaya koyuyor.

Şimdi dünya müzik tarihinin en tanınan Brezilya şarkılarından birine geliyoruz. Garoto de Ipanema, yani İpanemalı kız. 1962 yılında bestelenen bu unutulmaz bossa nova klasiğinin müziği Antonio Carlos Jobim'e, sözleri ise Vinicius de Moraes'e ait. Brezilya müziğinin dünyaya açılan en güçlü şarkılarından biri olan Garoto de Ipanema, 1960'ların ortasında büyük bir hit olmuş, 1965 yılında Grammy ödüllerinde yılın kaydı ödülünü kazanmış ve Astrud Gilberto, João Gilberto ile Stan Getz'in yorumlarıyla dünya çapında ölümsüzleşmiştir. Şarkının doğduğu yer ise Rio de Janeiro'nun güneyinde zarafeti ve sahil yaşamıyla bilinen Ipanema semti. İlham kaynağı ise Ipanema'da yaşayan genç bir kız olan Heloise Enaida Menezes Cipa ise Pinto. Jobim ve Vinicius de Moraes'in sık sık buluşup müzik yaptıkları barın önünden her geçişinde bu efsanevi şarkının hikayesi biraz daha şekillenmişti. Garoto de Ipanema, Tom Jobim'den dinliyoruz.

Şimdi biraz gülümseyerek dinleyeceğimiz bir parça geliyor. Desafinado, yani akortsuz. Antonio Carlos Jobim ve Newton Mendoza imzalı bu eser Bossa Nova'yı eleştirenlere zarif bir cevap niteliğinde. İlk kez João Gilberto tarafından seslendiriliyor ve kısa sürede dünya çapında tanınıyor.

Bossa Nova'nın şiirle buluştuğu anlardan biri geliyor şimdi. Agusti Mahsu, yani Mart suları. Antonio Carlos Jobim'in yazdığı bu eser yağmurlarla dolu Mart ayından ilham alıyor. Elis Regina ve Tom Jobim'in birlikte kaydettiği versiyon, Brezilya müzik tarihinin en özel kayıtlarından biri kabul ediliyor.

Şimdi daha melankolik bir durakta duruyoruz. Trisçi. 1966 yılında Antonio Carlos Jobim tarafından yazılan bu parça Los Angeles'ta geçen bir bekleyiş sırasında ortaya çıkıyor. İçindeki sade hüzünle Bossa Nova'nın duygusal derinliğini yansıtıyor.

Serinletici bir hikaye geliyor şimdi. Agoja Bibe, yani içilecek su. Brezilya'nın inşa edildiği yıllarda yaşanan küçük bir anıdan doğan bu şarkı Jobim ve Moraes imzası taşıyor. Zamanla caz ve bossa nova repertuarının vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor.

Sırada hafif, neşeli ve yaz kokan bir parça var. O Barquinho, yani küçük tekne. Robert Menescal ve Ronaldo Boschilli tarafından yazılan bu eser, sakin bir deniz yolculuğundan ilham alıyor.

Şimdi bossa nova ile cazın daha belirgin biçimde buluştuğu bir parça geliyor. Sambacı Verão, yani yaz sambası. Marcos Valli imzalı bu eser dünya çapında yüzlerce kez yorumlanıyor ve gerçek bir klasik haline geliyor.

Bayia'ya uzanıyoruz şimdi. Tardi en Itapua. Vinicius de Moraes ve Toquinho'nun yazdığı bu şarkı bir sahil kasabasında geçen sakin bir akşamı anlatıyor.

Şimdi sözü olmayan ama çok şey anlatan bir parça geliyor. Ahı. João Donato'nun bu enstrümantal eseri Bossa Nova'nın oyunbaz ve esprili tarafını yansıtıyor.

sırada yenilenme hissi var. Nova Bossa Nova. Marcus Valli'nin yazdığı bu parça türün yeni yönlere açıldığı bir dönemi temsil ediyor.

0: Şimdi sinemadan dünyaya yayılan bir melodi geliyor. Zum Zum. Edu Lobo ve Vinicius de Moraes imzalı bu eser, Fransız filmi bir kadın bir erkek ile uluslararası ün kazanıyor.
1: 1, 2, 3...

Bossa Nova ile Afro Brezilya geleneğinin kesiştiği güçlü bir eserle devam ediyoruz. Canto Jossanya. Baden Powell ve Vinicius de Moraes tarafından yazılan bu parça kader ve seçim üzerine derin bir anlatı sunuyor.

Ve şimdi bu akşamın kapanışına geliyoruz. Bossa Nova'nın sınırları aşan, Afro-Brezilya kökleriyle derinleşen ve zamansız bir ruh taşıyan bir eserle veda edeceğiz. Emorio. João Donato ve Gilberto Gil imzalı bu parça, Bossa Nova'nın yalnızca zarif ve sakin değil, aynı zamanda ritmik, canlı ve spiritüel bir anlatı da kurabildiğini gösteriyor. Afro-Brezilya ritimleriyle beslenen bu müzik, Donato'nun yenilikçi yaklaşımını ve Brezilya müziğinin kökleriyle kurduğu güçlü bağ yansıtıyor. Emorio, geçmişle bugünü, gelenekle modernliği aynı potada eriten bir şarkı. Tıpkı Bossa Nova'nın kendisi gibi. Bu bölümde Bossa Nova'nın hikayesini, sesini ve ruhunu birlikte dinledik. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşamda sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın. Haberleri veriyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Amili futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Dünya Haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsey'in rehberliğindeki bu geceki programımızda doğuya yönlenip dünyanın en büyük, en kalabalık ve en renkli ülkelerinden Hindistan'a gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız...

Hindistan yolculuğumuza Ronu Mayumdar'ın Festival at Village Folk Tune çalışmasıyla başladık. Hemen ardından da Amar Mohi ile Little Butterfly ile yolculuğumuza eşlik etti. Hindistan dünyanın 7. büyük coğrafi bölgesidir. En büyük nüfusa sahip ülkeler sıralamasına bakıldığında popüler kültürün geneli içinde 1. Çin gibi algılansa da Hindistan dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesidir. Antropolojik kökeni 60 bin ila 80 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Gonzaga'dan dinliyoruz. Haun Saiba Polta Divoitam.

Hindistan yolculuğumuzda sırada iki çalışma var. İlk olarak Piyatose Naina Lagere isimli şarkısıyla Katia Rahman'ı dinleyeceğiz. Kendisine Firdaus Orkestrası eşlik ediyor. Hemen ardından da Hindistanlı dünyaca ünlü sitar üstadı ve besteci Ravi Shankar'ın dünyaca ünlü kızları sitarda Anushka Shankar, piyano ve vokalde Nora Jones, Traces of You isimli parçalarıyla sizlerle olacak.

İki enstrümantal çalışma var şimdi sırada. İlk olarak bestesi, düzenlemesi ve gitar icrası Nitin Savne'ye ait Daydream sizlerle olacak. Kendisine nefesli çalgı Bansuri'de solist Ashwin Srinivasan'dan ayrı yaylı kuartet ve perküsyon eşlik ediyor. Hemen ardından da dünyaca ünlü Hint perküsyonist, besteci ve Hint müziğini caz da dahil olmak üzere batı armonileriyle harmanlayarak evrensele ulaştırmış usta müzisyen Trilok Kurtu'yu dinleyeceğiz. Parçasının adı Tornavento.

Sırada Hint besteci ve şarkıcı Sushela Raman var. Radik Tirluş'un kendisine erkek vokal ve arpist olarak eşlik ettiği parçasının adı Sarasa.

Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken dünya ünlü bir başka müzisyen ses verecek şimdi. Hindistan'ın en önemli müzisyenlerinden, birçok filme ve diziye de müzik yapmış besteci, enstrümanist ve şarkıcı Tyler United'i dinleyeceğiz. Şarkısının adı Though I Know.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Hint besteci ve şarkıcı Daphne Sey'nin The Kawaii Onana Band ile ortak çalışması Karusel. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Country blues gitaristi ve şarkıcısı Arthur Pettis'den Two Times Blues parçasıyla programımıza başladık. Kendisi hakkında arşivlerde fazla bilgi bulunmuyor. 1900'lerin başında Jackson civarında doğduğu sanılıyor. Elimizde ona ait sadece 6 kayıt var. Bill Williams takma adıyla da kayıt yaptığı düşünülüyor. Ancak bu isimde başka müzisyenler de bulunduğu için kayıtları kesinlik taşımıyor. Blues'un pek bilinmeyen müzisyeni Arthur Pettis'i Good Boy Blues ve That Won't Do adlı şarkılarıyla yeniden dinleyelim.

0: do.
1: Good Boy Blues ve That Won't Do, Arthur Petty's'in az sayıdaki kayıtları arasından seçtiğimiz şarkılardı. Sırada on parmağında on marifet olan Louis Myers var. Gitarist, armonikacı, basçı, aranjör ve şarkıcı Louis Myers'ın 1978 yılında yayımladığı I'm a Southern Man albümünden aynı adlı şarkıyı dinliyoruz.

Gitar, armonika ve vokalde Louis Myers'ın yer aldığı I'm a Southern Man şarkısı radyonuzdaydı. 1960 ve 1970'lerde Chicago müzik kulüplerinde sıkça sahne alan Louis Myers, ilk olarak armonikacı Junior Wells, ardındansa Little Walter'la çalan The Aces grubunun gitaristi olarak hatırlanır. Ailesiyle 1941'de Mississippi'den Chicago'ya gelen Myers'ın bu şehirdeki ilk komşusu gitarist Lonnie Johnson'dı. Abisi David Myers'la birlikte kurduğu The Aces'la 1954 yılına kadar birlikte çalışan Louis Myers, bu tarihten sonra Otis Rush, Earl Hooker gibi birçok müzisyenin grubunda görev aldı. 70'li yıllarda Louis Myers, The Aces'la yeniden bir araya gelerek Avrupa'da sahneye çıktı. 1978 yılında kendi grubuyla ilk albümü olan I'm a Southern Man'i yayımladı. Walking the Blues bir sonraki albümünün adıydı. Son albümü Tell My Story Movie'nin kayıtları sırasında felç geçiren Myers, her şeye rağmen albümünü tamamlamayı başardı. Ancak sağlığı bu albümün ardından kötüleşti ve 1994 yılında hayata veda etti. Louis Myers, Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces parçalarında gitar ve armonikasıyla yeniden karşımızda.

Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces'la Louis Myers bizlerleydi. Günümüz blues müzisyenlerinden Kanadalı gitarist David Gogo ile devam ediyoruz. 5 yaşında ilk gitarına sahip olan Gogo, 15 yaşında Stevie Ray Vaughan'la tanıştıktan sonra blues'u kariyeri olarak seçmeye karar verdi. Kısa sürede kendi grubunu kurarak Albert Collins ve Buddy Guy gibi önemli isimlerin konser açılışlarında yer almaya başladı. Grubuyla The Fabulous Thunderbirds'ın Avrupa turnesine katıldı. Montreux Jazz Festivali'nde sahne aldı. Plak şirketiyle yaptığı anlaşmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde solo albüm çıkaramayınca Avrupa ve Kanada'daki bağımsız plak şirketlerine yöneldi. Bu sırada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde turnelere çıktı. Blues festivallerine katıldı. Juno ve Maple Blues gibi Kanada'nın önemli müzik ödüllerini kazanan gitarist, şimdiye kadar blues rock ve akustik blues tarzında 15 albüm çıkardı. Son albümü 2018 yılında yayımladığı 17 Vultures oldu. Beste de yapan David Gogo'dan sizlere dinletmek istediğimiz ilk parça 2002 yılına ait Skeleton Key albümünden It Don't Make Sense.

It Don't Make Sense, David Gogo'dan çaldığımız ilk parçaydı. Turnelerden kalan zamanını British Columbia'da ailesine ait bir çiftlikte Noel ağacı yetiştirerek geçiren David Gogo'nun Christmas with the Blues adını taşıyan bir albümü de bulunuyor. Hatta gitariste göre bu albüm içinde blues etkisinin en çok hissedildiği albüm olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Ekim ayında Christine adlı bir tek çalar çıkaran David Gogo'nun farklı dönemlerde yaptığı kayıtlardan sizlere So Into You, Fool in Myself ve bir Elmo

David Gogo'dan So Into You, Fooling Myself ve Please Find Me şarkılarını çaldık. Programımızı Gitar Shorty'den dinleyeceğimiz Fine Cadillac şarkısıyla kapatıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.
1: Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Edward Elgar'ın Opus 20 Mi Minör Yaylı Çalgılar Serenadı'na da yer veriyoruz. İlk bölüme Nicola Paganini ile başlıyoruz. Bestecinin melodinin hareketi durdurulmadan genellikle belirtilmeyen bir sayıda tekrarlanmasının amaçlandığı bir kompozisyon biçimi olarak tanımlanabilecek terimle aynı adı taşıyan Opus 11 Moto Perpetuo başlıklı eserini Nello Santi yönetimindeki Ostoff Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Nicola Paganini'nin Opus 11 Moto Perpetuo başlıklı eserini Nello Santi yönetimindeki Osto Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Giovanni Battista Vitali'nin 17. yüzyıl başlarında ortaya çıkan Passacaglia Toccata ve Canario adlı müzikal formlardaki yapıtları üzerine doğaçlamalarla devam ediyoruz.

Viola da gamba, teorbo ve perküsyon icracılarından Giovanni Battista Vitali'nin eserleri üzerine doğaçlamalar dinledik. Claude Debussy'nin solo piyano için Prelütler serisinden Karda Ayak Sesleri ve ardından Batık Katedral adlı parçanın orkestra için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Batu Debussy'nin solo piyano için Prelütler serisinden Karda Ayak Sesleri adlı parçayı ve ardından Batık Katedral adlı parçanın orkestra için düzenlenmiş versiyonunu dinledik. Franz Schubert'in 1817 yılında Schiller'in bir şiiri üzerine kaleme aldığı Alplerin Avcısı adlı Lied'le devam ediyoruz.

Franz Schubert'in Alplerin Avcısı adlı lidini tenor Christoph Pregardian ve piyanist Andreas Steyer'den dinledik. Japon besteci Toru Takemitsu'nun flüt, viola ve arp için 1992 yılında kaleme aldığı ve sonra Rüzgar Olduğunu Anladım başlıklı eseri var sırada.

Tarihli eserini Midwest topluluğu sanatçılarının konser kaydından dinlediniz. Programımız Edward Elgar'ın Opus 20 Mi Minör Yaylı Çalgılar Serenadı ile devam ediyor.

Würtelgar'ın 1892 tarihli Opus 20 yerli çalgılar serenadını Yong Yun Kim yönetimindeki Seul Oda Orkestrası seslendirdi. Augusta Holmes'un Kadınlar Korosu cello, arp ve piyano için kaleme aldığı Kraliçenin Vizyonu başlıklı kantatı var sırada.

Usta Holmes'un Kraliçenin Vizyonu adlı kantatını cello, arp ve piyano eşliğinde BBC Şarkıcıları Kadınlar Korosu seslendirdi. 1713-1797 yılları arasında yaşamış Fransız besteci Antoine Duvernier'in Tüccarlar adlı bale müziğinden bölümlerle devam ediyoruz.

8. yüzyıl bestecilerinden Antoine Duvernier'in Tüccarlar adlı bale müziğinden bölümleri, William Christie yönetimindeki Capella Coloniensis topluluğundan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın

Beethoven'ın Opus 109 Mi minör 30 numaralı piyano sonatını Christian Ihle Hadland'ın yorumuyla dinledik. Programımızın bu bölümü Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Meryem Ana konulu bir ortaçağ kompozisyon formu olan Salve Regina adlı eseriyle sona eriyor.

Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Salve Regina adlı eserini Christopher Jackson yönetimindeki Montreal Erken Müzik Stüdyosu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1919 yılında kurulan Ostfilharmoni Orkestrası'nın 15 Şubat 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Alpeş Çohan